Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Altay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Halil Gideş'ten alınan bir türküyle başlıyoruz. Aman be dostlar, Faruk Yılmaz sizinle.

Celal Kayalıer ve Ali Atıcı'dan alınan Erzurum türküsünü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz. Bir sandığım vardır, sırmadan telden.

Seher vakti şah kervanı gidiyor. Onun katarından ayırma bizi. Kamberi önünde katar yediyor. Onun katarından ayırma bizi. Aşık Sefai'den alınan bu Şanlıurfa türküsünde Nihat Erdağ'ı dinleyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Gürbüz Sapmaz'dan alınan Nevşehir türküsünü Fatma Topçu söylüyor. Şuzelve'nin Ufak Tefek Taşları.

Sırada bir Rumeli türküsü var. Çeşme başında yârimi beklerim. Kaynak kişi Acem Bayraktar, söyleyen Rüstem Avcı.

0: seni haccandan, cürayınan sazınan. Oynadırlar seni haccandan, cürayınan sazınan.
1: Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Merdiven Üstündeyim. Beyhan Karslı sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançolan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançolan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü

istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların Birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen

0: Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Günaydın, TRT Türkü'de sabah başlıyor. Saatimiz 7'yi 5 dakika geçiyor sevgili dinleyenlerimiz. Hafta sonunun keyfini türkülerle yaşayacağız. Güne güzel bir başlangıç yapalım o güzel türküler eşliğinde. Bugün 27 Eylül Pazar. TRT Türkü'de sabahı sizler için Kerem Bulut hazırladı. Teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz. Mikrofonda ben Tülay Tüzün. Saatler 10'u gösterene dek 3 saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi iletilerinizi TRT Türkü'de sabah iletisinin altına Facebook'ta yazabilirsiniz. Bekliyoruz ve biz de şöyle güzel bir Ankara türküsüyle başlıyoruz bu sabah. Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Hulusi Koçer'den aldığı, derlediği bu güzel türküde Emel Taşçıoğlu mikrofonda. Güvercin uçuverdi.

Rüstem Avcı'dan dinledik bu Rumeli türküsünü. Çekmecemin anahtarı kemikten, Rüstem Avcı derlemişti Osman Usta'dan. Şimdi dam üstüne çul serer diyelim, çimen ipekçiye kulak verelim. Yücel Paşmakçı'nın Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlediği Sivas Divriği türküsünde.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Pazar sabahı da erkenden uyanıp işini başına geçenler, yollarda olanlar, evde keyfime türküler eşlik etsin diyenler için tüm türkülerimiz Sinop'taydık. Ülkü Beşgül seslendirdi. Ahmet Yamacı'nın Münire Tarabuş'tan derlediği türküyü Kırda Erik Ağacı. Şimdi gidelim Kütahya Tavşanlı'ya. Hale Gür derlemiş. Mustafa Özcan seslendirecek. Kayaköy'ün alt yanında.

0: Yol durumunu sizlerle paylaşalım. Saatimiz 7.27'ye doğru ilerlerken O2 Anadolu Otoyolu Kavşağı Çamlıca gişeleri FSM yönü bağlantı yolunda viyadük girişlerinin montajı yapılacak olup çalışmalar 24-6 saatlerinde yürütülecek. 27 Eylül 2026 Pazar günü yani Cumartesi'yi pazara bağlayan gece O2 Otoyolu Çamlıca gişeleri FSM Köprüsü yönü bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler İstanbul Finans Merkezi önündeki kavşaktan dönüş yaparak FSM Köprüsü istikametine gidebilecekler. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil 10 ile 18. kilometreleri arasında 23 Eylül-28 Eylül tarihlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında sırasıyla İzmir-İstanbul istikametlerinde bant aktarma yapılacak olup ulaşım karşı İstanbul-İzmir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36-37. kilometreleri arasında 25 Eylül tarihinden itibaren tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ile 5. kilometreleri arasında 25 Eylül tarihinden itibaren kemikli rampası yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında 25 Eylül tarihinden itibaren Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılmış olup ulaşım yeni köprü üzerinden verilmektedir. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında 25 Eylül tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti taşıt trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yolunuz açık olsun.
1: Yol durumu.

İnsanın hemen eşlik edesi geliyor. Gımıldan gımıldan gımıldanı verdiği Kateş Attım Samana. Oğuz Doğan Cengiz'den dinledik İsmet Ege'nin Hasan Avcı'dan derlediği bu Manisa türküsünü. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Saatimiz 7.33'e doğru ilerlerken şimdi Nursaç Doğan Işık'la devam edelim birlikteliğimize. Çanakkale Biga'ya doğru yol alalım. Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigalı'dan derlediği türküyle. Çemberimde Güloya.

Şarkısının içine enerji veren kıpır kıpır türkülerimizden biriydi. Mavili mavili mor çiçek bir Bilecik türküsüydü. Zeynel Demir Mustafa Yüksel'den derlemişti ve onun sesiyle dinledik. Şimdi Erzincan'a doğru yol alıyoruz TRT Türkü'de. Önce Fahri Taş'ın Aliye Akkılıç'tan derlediği türküyü Bircan Pullukçuoğlu seslendirecek Tut Ağacı Boyunca. Sonra da Antalya'ya gideceğiz. Ateş Köyoğlu'nun İzzet Soytürk'ten derlediği türküde Tülin Berberk ile kulak vereceğiz. Derenin başındayım.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Saatimiz 7.49'u gösterdi sevgili dinleyenler. Şimdi özel gönlüm mikrofonda Ayşe Dedim adına diyor Uşak Bağbaşı köyünden bir türküyle.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde Hüseyin Mustafa Arı bizlerleydi. Madımah bitti, mola dedi. Şimdi Adile Kurt Karatepe'yi dinleyelim. Bir Eskişehir türküsüyle geliyor mikrofona Ali Fuat Aydın, Ahmet Kızılok'tan.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Bilecik dışında Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'le Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerden, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40 ila 60 kilometre saat şeklinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bölgelerimizde hava durumuna gelince, Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin Edirne ve Bilecik dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bursa, Çanakkale ve İstanbul 23, Kırklareli 21 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 21, İzmir 24, Manisa 22, Uşak 20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 31, Antalya 28, Hatay 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Konya, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 24, Eskişehir 20, Konya 24 ve Nevşehir 22 derece. Batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu geçecek, Bolu 22, Sinop 26, Düzce 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya ve Rize 24, Samsun 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 26, Kars ve Van 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak, Diyarbakır 35, Mardin ve Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece.
0: Hava durumu.
1: Hava durumu öncesi Tunceli yöresinden bir türkü dinledik.

Süleyman Yıldız Aşık Nesimi'den derlemişti ılgıt ılgıt esen seher yerleri. Şimdi Aksaray'a götürüyoruz sizi. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Gürses'ten derlediği türküyü Aysun Gültekin seslendiriyor. Şerif Hanım ata da biner esir.

İğdenin dalları yerdedir yerde. Ümit Tokcan'dan dinledik. Yücel Paşmakçı'nın Çorum yöresinden Muharrem Coşkun'dan derlediği türküydü. Şimdi Gümüşhane'ye gidelim. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu türküyü. Cemal Alemdar'dan Sevda Naktiyok seslendiriyor. Gel çıkalım tepelerden tepeye.

Bir Samsun Çarşamba türküsüydü. Erol Köker'den dinledik. Sular durulur derler. Bakalım nerelerden gelmiş selamımız Facebook'taki TRT Türkü sayfamızda. TRT Türkü'de sabah iletisi altına mesajlarınızı bekliyoruz demiştik. Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan tüm türkü dostlarına selamlarını iletiyor. Teşekkür ederiz. Murat Odabaşı.

Mutlu sabahlar İstanbul Avcılar'dan. Kıymetli şahsınız nezdinde yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum diyor. Bizden de selam olsun. Bu toprakların kokusu yazılı olmayan tarihi duyguların ifadesi, türkülerin yareniğinde yeni günü karşıladığımız bir selamla gönülleri buluşturan harikulade güzellikte bir programdan çok daha fazlası TRT Türkü'de sabah demiş. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Türkü sevdası dostlara armağan ediyor sıradaki türküyü. Suna Koçak bize günaydınlar iletiyor. Güller eşliğinde seçimler harika demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten TRT Türkü programı yapımcısı Kerem Bulut'a, tatlı dili sunucusu Tülay Hanım'a mutlu pazarlar. Sağolunuz. Burhan'ı da hemen ekleyelim. Efendim Karabük İnce, Keyfallar Köyü'nde oturan Osman Değirmencileri ve arkadaşı Nurcan Değirmencileri ve TRT Türkü dinleyenlerine armağan etmek istiyorum sıradaki türküyü diyor. İlyas Aydın her zaman olduğu gibi özellikle orman yangınlarına dikkat çekmiş. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım demiş, sağolunuz. Adnan Önem Aydın Efeler'den, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Türkan Tanrıverdiler Kars'tan bize selamlarını iletiyor. Bizden de selam olsun bize mesaj yazan herkese diyelim. İletilerinizi okumaya devam edeceğiz. Şimdi Erkan Sürmen'e kulak verelim. Afyon yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Kader Üstün Dağ'dan derlediği Türkiye'yi dinleyelim. Ben giderim oduna.

Pazar sabahının keyfini türküler eşliğinde çıkarmaya devam ediyoruz. Kayseri'deydik Meltem Doğan'la. Erkilet güzeli bağlar bozuyor dedik. Ve iletilerinize dönelim. Köksal Kılıç aracılığıyla biz de Zonguldak Kozlu'ya selamlarımızı iletiyoruz. Zeki Gül, Eskişehir'den Baston'un başkenti Devre'ye selamlar olsun diyor. Uğur Heybeli, Isparta, Senirkent, Ulubey'den sıradaki türküyü Hasan Sarıçoban'a armağan ediyor. Gürol Yavuz, Eskişehir Miyaliççuk'tan iyi pazarlar dilemiş. İzmir'den günaydınımız Selcan'dan gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Mahmut Kalın, Mardin'den türkü sevdalı yüreklere selam olsun diyor. Sağ olunuz. Kazım Ülgü, türkü dostlarına Osmaniye Bahçöbek Demirköy'ünden sevgiler. Sıradaki türküler aileme, köyümün sakinlerine, siz değerli yayın ekibine armağan olsun demiş. Malik Yapar, Berlin'den günaydınlarını iletiyor. Bizden de güzel bir sabah olsun. Ali Aydoğdu, Trabzon'dan yazmış. Yomra Özdil Mahallesi sakinleri için istiyor sıradaki türküyü. Vehbi Aksungur, bulutlu serin bir Konya Selçuklu sabahından günaydın. Tüm türkü dostlarına gününüz aydın, kazancınız bereketli olsun diyor. İnşallah diyelim. Hasım Varol, günaydın Sakarya'dan demiş Haşim. Özür dilerim. TRS çalışanları ve dinleyenleri için. Yaşar Ünal, Acupayam Kelekçi'den günaydın diyor. Ve Bekir Gültekin de Kayseri'den selamlarını iletmiş. Az önce de bir Kayseri türküsü dinledik. Zonguldak Çatalazı'ndaki Remzi Demirci, Emin Palabaş ve Adnan Acar'a armağan ediyor sıradaki türkümüzü de. O zaman Trabzon Beşikdüzü'ne gidelim. Cemile Cevher'in Kasım Gürsoy'dan derlediği türküyü Mücella Ata'dan dinleyelim. Hasta oldum derdone.

Ali Rıza Gündoğdu'dan dinledik. Rize Hemşin türküsünü Emin Yağcı derlemişti. Peştemal'in Dumi. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar. Sıradaki türkü Afşinli müzikseverlere armağan olsun diyor. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlamış bizi. Bizden de size selam olsun. Ali Kurt Bahçeli Osmaniye'den.

Mutlu pazarlar diliyor bize. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın. İzmir Buca'da bulunan çocuklarıma armağan ediyorum. Türkü seven dostlarımla birlikte diyor. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan selamlarını iletmiş bize. Ankara'ya, başkent Ankara'ya Şakir Canöz aracılığıyla biz de selamlarımızı iletelim. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın derken Mustafa İçer Kahramanmaraş Andır'ın Alameşek köyünden selamını iletiyor ve Ali Baş da Dinar'dan yazmış bize. Türkülerimiz Dinarlıları ve TRT Türkü dinleyen herkese armağan olsun diyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Siz yine Facebook'ta TRT Türkü sayfasında TRT Türkü'de sabah görseli altına iletilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de herkese bir kez daha güzel bir pazar günü diliyoruz. Yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolay gelsin. Bereketli kazançlar, evlerinde keyif yapanların da keyfi bol olsun diyoruz. Ve bu kez Ağrı'ya gidiyoruz. Ateşköyoğlu'nun İsmet Koçkar'dan derlediği türküde Zehra Ganioğlu'nu dinleyeceğiz. Küpkıran Ovaları.

Saatimiz 8.42 gösteriyor sevgili dinleyenler. Köksal Coşkun'dan dinledik bu Gaziantep türküsünü. İğne attım tarlaya. İletileriniz gelmeye devam ediyor. Emine Atamer harika bir pazar günü diliyor. Hepimize çok teşekkür ederiz. Kazım Ülgü, TRT Türkü Dostları Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler. Sıradaki türküler aileme, köyümün sakinleriyle siz değerli yayın ekibine armağan olsun diyor. Çok teşekkür ederiz. Hacı Ayaz Giresun SP Güzel Yurt Köyü'nden sevgilerini iletmiş. Eşi, çocukları ve bizler için istemiş. Sağolunuz. Özgür Aldemir Mersin'den selamlar diyor. Bartın Çakır Köyü'nden Sefai Özdemir yazmış. Güzel bir hafta sonu diliyor hepimize. Hemen bakıyorum. Hacı Tosun Refahiye'den selamlar. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden sevgiler diyor. Önder Tokur da iyi pazarlar dileğiyle bize Karadeniz'in incisi Sinop Gerze'den selamlarını iletmiş. O zaman sıradaki türküyü de sizlere armağan edelim. Bir Hatay Antakya türküsü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Necmettin Melek'ten alınan türküyü Saadet Yılmaz Bircan seslendirecek. Aman aman Bağdatlı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Bingöl Dört Dağ içinde Veli Bektaş'tan dinledik bu Bingöl türküsünü. Davut Güleç Kayseri'den, gazeteci Davut Güleç diyor Medeniyetler ve Müzeler şehri Kayseri'de. Dünyanın önemli meteor çukuru Aladağlar'da Şifa Merkezi Hacer Ormanları. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen iki tarihi yol, İpek Yolu üzerindeki Kral Yolları, İncesu'da Mozaik Müzesi, Gesi ve Erkilet Bağları, Erciyes'in Şifa Dağıtan Suyu, Tarihi Kadınlar ve Kapalı Çarşısı, Kurtuluş Savaşı'nın son sınıfından mezun vermeyen Kayseri Lisesi, sadece birkaç özelliği Kayserimizin. Merak ediyorsanız sizleri de bekliyoruz. Herkese selam olsun demiş, bir Kayseri'ye davet aldık. Teşekkür ederiz. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden yazmış. Eşi Cevriye Hanım'a, oğlu Selçuk, gelini Tuğba, kızı Fatma ve torunu Gökçe'ye armağan ediyor sıradaki türküyü. Sinan Kuruoğlu Erzurum Hınıs Bellitaş Köyü'nden, sesinizin ve sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Operatör ve şoför arkadaşları armağan ediyorum TRT Türkü dinleyenleriyle birlikte sıradaki türküyü diyor. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan selamlarını iletiyor bize. Aziz Aydınlı'yla da Sinop Boyabat'a biz de selamlarımızı iletiyoruz. Bütün pazar mesaisinde olanlara kolay gelsin, hayırlı günler diye de eklemiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de kolaylıklar diliyoruz pazar günü bizler gibi çalışan herkese. Şimdi Çankırı'ya gidelim. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş Dobi Ahmet'ten. Arzu Akmeş'e seslendirsin. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem desin.

Özel Gönlüm'den de sıkça dinlediğimiz bir türküydü. Onun derlediği bir türküydü Paşa Osman'dan. Denizli Acıpayam Kelepçe Köyü'ne gittik bu türküyle, Sibel Güzel'in yorumuyla. Saatimiz 8.57'ye doğru ilerliyor. Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden selamımız gelmiş. Teşekkür ederiz Hayri Merdane'ye. Sıtkı Özkan, Ordu Mesudiye Güvenlik Köyü'nden selamlar diyor. Sıradaki türkü oğlum Reçber Hasan Özkan'a ve Güvenlik Köyü halkına armağan olsun demiş. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı'dan Pervane Köyü'nden bize selamlarını iletiyor. Çok teşekkür ederiz. O zaman hemen sıradaki türkü.

Karaman'ı gördüm Konya'yı, Kemal Koldaş'ın Yılmaz İşleyici'den derlediği Konya Bozkır türküsünde Ahmet Turan şu an mikrofondaydı. Saatler 9'u 4 dakika geçiyor, yani son saatimizdeyiz. Saat 10'a dek sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Pazar sabahını türkülerle paylaşacağız. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlar, hayırlı günler demiş. Çok teşekkürler Aysel Selcan'la. Biz de İzmir'e selamlarımızı iletelim. Ailesi için istiyor sıradaki türküyü. Hasan Ünal Yozgat Çekerek'ten selamlar diyor. Mustafa Telli de Kayseri Bünyan'dan yazmış bize. Sıradaki türküyü Aksaray'dan misafirim, dünürüm Refik Hakan Bey'e ve ailesine armağan ediyorum. Torunlarıma da armağan olsun. Şu Eda Bünyan'da salça pek yapıyoruz şu anda diyor. Kolaylıklar diliyoruz biz de size. TRT Türkiye aracılığıyla da sevgilerimizi iletiyoruz hem size hem ailenize hem de tüm Kayserililere. Efendim iletilerinizi TRT FM'in TRT Türkü'nün Facebook sayfasına yazabilirsiniz. TRT Türkü'de sabah iletisinin altında iletilerinizi almaya devam ediyoruz. Biz de sizin aracılığınızla yurdumuzun her bir köşesine selamlarımızı iletiyoruz. Elbette o güzel türkülerle. Şimdi bir Isparta türküsü var sırada. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Serbülent Yasun seslendiriyor. Çayıra serdim postu.

Çanakkale'den ne çok mesajımız gelmiş. Şule Arık'tan dinlediğimiz bu güzel Nevşehir Hacı Bektaş türküsünün ardından onları da hemen okuyalım. Ayhan Ersoy bizden de Çanakkale'ye selam olsun. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den bize selamlarını iletiyor. Torunlarım Milan ve Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım için istiyorum sıradaki türküyü demiş. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan bize selamlarını iletirken, Adem Yılmaz Giresun Gücre İlit Köyü'nden günaydın. Tüm TRT grubu...

Arkadaşımı, arkadaşlarımı armağan olsun TRT Türkü grubuna ve eşime diyor. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan, Bekir Gültekin Kayseri'den selamlarını iletiyor TRT Türkü dostlarına ve Zonguldak Çatalazı'ndaki arkadaşlarına armağan ediyormuş sıradaki türkümüzü Remzi Demirci, Emin Palabaş ve Adnan Acar'a. İbrahim Gümüşmuz'un başkenti Anamur'dan güzel ülkemin güzel insanlarına bol bereketli, hayırlı işler, güzel bir sabah diyor. Antalya'daki torunu Eylül'e, kızlarına, damatlarına, eşine armağan ediyor. Ve Bahçeli Evler Mahallesi muhtarı İbrahim Gümüş Anamur için de istemiş. Efendim Sıddık Kırmakaş. Günaydın diyor, Tokat Sulu Saray'dan sevgilerini iletiyor. Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyü'nden iyi yayınlar TRT Türkü demiş. Mehmet Ağa Şehzadeler Şehri Amasya'dan yazıyor bize. Kazım Yakışan Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nde bizi dinliyormuş. Mahalle halkına armağan ediyor Hamza Akkurt. Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden günaydın diyor. Zafer Özkarı Sakarya Camili'den selamlar. Ümit Kaya Çelebi İlyas Aydın Murat Sıcak Mustafa Aylı Erdemir Fevziye Coldaş Feyzi Akşen Salih Kurt'la yayın ve yapım ekibi için olsun sıradaki türkü diyor. Veli Özdemir günaydın diyor, size de günaydın. Sedat Uzun Trabzon Maçka'dan Tokat'taki arkadaşları ve tüm Tokat halkı için istemiş. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan günaydın diyor. Güzel bir sabah diliyor hepimize. İşi Gülşen, çocukları Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah ekibi için olsun sıradaki türkü diyor. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan selamlarını iletirken Gülten Kaymak da Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den gününüz aydın olsun diyor. Ozan Ali Sezer'e armağan ediyormuş sıradaki türküyü. Selahattin Balkan eşi Sultan TRT Türkü dostları Musalar Yeniköy halkına, Manisa Turgutlu'ya, Muğla Datça Çeşmeköy'de bulunan eniştesi Mehmet Ergün Çete'ye, kuzeni Mevlüt'e Çete'ye armağan ediyor. Mehmet Kalaycıoğlu 11 Pazar Yeri Bilecik'ten selamlar size diyor. Konya Çumra'dan selamımız Yusuf Ziya Gönen'den gelmiş. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selam olsun diyor. Bülent Demirel eşi ve çocukları için istiyor sıradaki türkümüzü. Hemen bakalım efendim şimdi nereye gidiyoruz? Adana Pozantı'ya gidiyoruz. Osman Türen'i dinliyoruz. Bir kuş gelir öte öte.

Saatimiz 9.21'e doğru ilerliyor. TRT Türkü'desiniz. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Bir Yozgat Boğazlayan türküsüydü. Soner Özbilen'in Yöre ekibinden derlediği türküyü Ali Haydar Gül'den dinledik. Akşam

yapmış Ömer Akaryalı. Sakarya'dan dinliyor bizi. Ramazan Özünlü, Aydın İsa Beyli'den selamlar derken Hüseyin İseyin Şahin de sıradaki müzik türkü dostlarına armağan olsun. Almanya'dan sevgiler diyor. Çok teşekkür ederiz. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını iletmiş türkü dostlarına. Şaban Dişli İstanbul'dan selamlar diyor. Türkülerimizi dinleyen türkü yürekleri en iyi dileklerimle selamlıyorum diyor. Ve Fahri Özdemir de Osmaniye'den selamlarını iletiyor. Hatay Altınözü Karbeyaz Köyü'ndeki bütün Özdemir ailesi için ve gurbetteki Hataylılar için istemiş. Şaban Günhan Eskişehir'den, Nevin Keklik İzmir Ödemiş'ten, Osman Soygü'den Kayseri Karakimse Mahallesi'nden, Osman Köz Iğdır'dan, Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray'dan, Ramazan Akdemir Zonguldak Gökçebey Dağdemirciler Köyü'nden selamlarını iletiyor bize. Erhan Yavuz, TRT Ailem günaydın demiş Isparta Senirkent Başköy'den. Biricik kızım Sena'ya 27 yıllık kıymetli eşim Zübeyde'me armağan ediyorum sıradaki türküyü diyor. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın derken, o da bu arada torunu Ege'ye Emet Azant Köyü'nden Süleyman Birol'a armağan ediyormuş. Ali Yöntem de ekmeğini taştan çıkaran Şirin İlçem Bucak'tan TRT Türkiye selam olsun diyor. Teşekkür ederiz. Efendim sizler için de yine güzel bir türkümüz var. Mardin yöresinden Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Mehmet Seske seslendiriyor. Aşka düştüm yeni.

Aşıkman Suni Şerif'ten Nazmiye Coşkun Özgül'ün derlediği bir Kahramanmaraş türküsüydü. Coşkun Gök'ten dinledik, Kanadım Değdi Sevda'ya. Rasim Salçık, Orhan Ali Altıntaş Mahallesi'nden selamlarını iletiyor. Mehmet Çay, Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden yazmış. Zeki Özçeylan, arkadaşım Zeki Ayaz, eşi Beti, Mehmet Seyhan, eşi Reyhan ve Ali Şahin için istiyorum sıradaki türküyü diyor. Uşak'tan Mehmet

İşi sağlam Nide Kemer Hisar'dan günaydın, eşim Nisa için istiyorum demiş. İzmir'den mutlu pazarlar diliyor Savaş Özat'a teşekkür ederiz. Mustafa Ayla Aydemir Ordun Fatsa'dan kucak dolusu sevgiler diyor. Recep Utma Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden yazmış. Torunları Recep ve Batuhan Eren için istiyor. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgiler diyor. İsmet Köklü Kayseri'den TRT Türkü dinleyenlerine armağan etmiş. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlar. Torunlarım Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve tüm türkü dostlarına diyor. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan yazmış. Eşi Hava Hanım için istemiş. Recep Uzun Afyon Karahisar'dan tüm türkü severleri armağan olsun diyor sıradaki türkü için. İbrahim Kaçar Konya'dan, Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den, Hüseyin Coşkun Kayseri'den, Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi'nden, İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan selamlarını iletiyor ve güzel bir hafta sonu diliyor. Mevlüt Koç Fındık Diyarı Giresun Tirebolu Ataköy'den selamlar demiş. Torunları ve bizler için istemiş. Çok teşekkür ederiz. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan sevgilerini iletiyor. Oğlu Samet Albayrak, gelini Ezgi ve torunları Asya ve Azra için, ayrıca gurbette bulunanlar için istiyor bu türküyü. Şimdi efendim Antalya Akseki türküsü Neriman Tüfekçi derlemiş. Kemal Koldaş'tan dinliyoruz. Antalya'nın Mor Üzümü.

armağan olsun diyor. Biz de onlara sağlık ve kolaylıklar diliyoruz. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar demiş. Alim Keleş, Ramazan Korkutan, Salih Ünlü, oğlu Burhan Duman, Özcan Keleş için ve tüm türkü dostları için olsun sıradaki türkü diyor. Hatice Ünal da Acıpayam Kelekçi'den günaydın, sıradaki türküyü oğlum, gelinim ve torunlarıma armağan ediyorum diyor. Sırada efendim bir İstanbul türküsü var. Aynur Gürkan'dan dinliyoruz. Daracık sokakları duman bürüdü.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Süremize el verdiğince çok fazla ileti vardı. Hızlıca şöyle bir bakalım. Hatice Ünal'la Cupayam Kelekçi'den, Ali Yavuz, Recep Kalkan Afyon İşçe Hisar'dan, Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan, Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlarını iletiyor. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan sevgiler, eşime, oğluma, kızıma armağan olsun demiş. Salih Akova İstanbul Pendik'ten bize selamlarını iletiyor. Serpil Demirci mutlu pazarlar diyor Kocaeli İzmit'ten. Efendim Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den yazmış. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden selamlarını iletmiş. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Günday'dan dinlediğimiz Malatya türküsünün ardından şimdi bir köşehir türküsü. Neşet Ertaş derlemiş, Ekrem Çelebi seslendiriyor.

İletiler yetişmeyecek hızlıca. Bakalım Gürol Seçil Kara, Yatağan, Zeki Gün, Burdur Esen Evler, Selami Kabakçı, Niksar Osman İnan, Ankara, Seçil Kamber, size de selam olsun. Nusret Tiryaki, Samsun Yaka Kent Kozköy, efendim Turan Akman, Erkılıç, Hasan Koyun, Kahramanmaraş'tan, Hakan Yeşil İzmit'ten, Ömer Yarımbatman Van'dan, Ümit Kaya Çelebi yine Van'dan, Turgut Esen Eskişehir'den, Şiş Osmancı Mustafa Konya Güney Sınır'dan, Cebir Şahin Kayseri, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç, Halil Kasap Kütahya, Hatice Ünal Acıpayam, Namık Uras Niğde, Ahmet Özçelik Ömer Aygün, Mukaddem Şenel Silifke, Fikret Dilmen Niğde, İsmail Özdemir Çanakkale Kepez, Mustafa Uğur Kar, Muzaffer Özdemir, Yaşal Köksal, Ali Can ve Sezgin Daş Demir Muğla Dalaman, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Hadi bu türkü de size armağan olsun. Bir Kırıkkale türküsü dinliyoruz. Esra Er Ekinci'den.

TRT Türkü'de sabah sona eriyor. Sevgili dinleyenler, güzel bir pazar sabahını paylaştığımızı ümit ediyoruz. Sizler radyolarınızın başında o güzel türkülere eşlik etmişsinizdir umarız. Bir başka TRT Türkü'de sabahta yine buluşmayı ümit ediyoruz. Gününüzün kalan kısmı da sevdiklerinizle çok güzel ve keyifli geçsin. Çalışanlara kolaylıklar, yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Son türkümüzle de Bursa'ya doğru yol alacağız. Muzaffer Sarı Sözen İhsan Kaplayan'dan derlemiş, Münevver Özdemir seslendiriyor. Hadi yine eşlik edelim bu güzel türküye. Zeytinyağlı yemem aman diyelim. Güzel bir pazar olsun. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü.

özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Çorum yöresine ait, hem okudum hem de yazdım türküsünde geçen koyak sözcüğü.

kelimesi dağlar ve kayalıklarda oluşmuş doğal çukur, vadi anlamındadır. Şimdi bir evladın arkasından yakılan bu ağıtı Hüseyin Mustafa Arı yorumuyla dinleyelim.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpiner ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakereleri de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

0: zamanda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek, mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle, Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz Denizde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, ben Kıvanç Hüseyin Gündaş, Sivaslıyım. Anneme bir uzun hava armağan etmek istiyorum. Zaralı Halil Söyler'den Eridi Kalmadı Dağların Karı adlı uzun havayı sizlerden istiyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Ben Ömer Faruk Özyurt. Babama, anneme, abilerime Bağ Gel Bosan'a Gel dinletmek istiyorum.
2: Bağ Gel Bosan'a Gel, vay vay vay vay vay vay vay vay, yandı.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Şamlı falan selamlar, saygılar. Sizden mühür gözlüm seni yerden istiyorum. Tüm

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhabalar, biz ailecek şu anda Sivas'tan Eskişehir'e, Bursa'ya yolculuk etmekteyiz ve sizlerin türkülerinizle şenlenerek gitmekteyiz yolculuk esnasında. Sizden babamın en sevdiği türküyü istiyorum, Ervah-ı Ezel'den. Annem ve babam için gelsin.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: Ordu Fas'a Yukarı Ardıç köyünden ismim Candaş Sözeri. Bu türküyü tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Yayınlarsanız çok memnun olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı günler.

eğer dostu canan, dostu canan, sızlar eski yarım, gözden yaş gelir. Sızlar eski yarım, gözden yaş gelir. Gönül arzu eder, canı cananı. Sızlar eski yarım, gözden yaş gelir.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhabalar TRT Türkiye ailesi, ben Enes Çavuş. Ordu Kumru'dan kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Babamın çok sevdiği Savcı Bey türküsünü çalarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu türkü babamı çok etkileyen bir türkü. Çok da severek dinliyor. Teşekkür ediyorum.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba TRT Türkiye ekibi. Kütahya'dan katılıyorum. Gençlik yıllarımın türküsü Gam Yeme gönül türküsünü çalarsanız çok sevinirim. Sesim çok güzel değil ama biraz söyleyebilirim.

0: TRT Türkü.
1: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: TRT aracılığıyla isteyeceğim türkü: Pınar'ın başında üç kız yan yana, işlerinden biri göz attı bana. Çocukluğumun türküsü bu. Yayınlarsanız sevinirim, selam ve dua ile.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhabalar.

TRT Türk ailesi. Ben Konya Doğanhisar'dan iş makinesi operatörü Ergün Arslan. Şu anda işimizin başındayız, çalışıyoruz. Allah'ın herkese hayırlı işler, bol kazançlar versin. Sizden Güler Duman'dan Var Gibi istiyorum. Bir kısmını seslendireceğim izninizle.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhaba, ben Hatay'dan Fatma Gizem Kılıç. Tüm aileme armağan ediyorum.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Merhaba TRT Türkü çalışanları. Ben Aydın Bozdoğan'dan Sabri Çelen. Sizden babamın çok sevdiği Cevzin Yaprağı Dal Arasında türküsünü çalarsanız sevinirim.

0: Sözlerinde kendinizi bulduğunuz ezgiyi türkü dostlarıyla paylaşın. İster duygularınızı aktarın, ister türkünüzü söyleyin. Gelecek programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her anında bekliyoruz.
1: Sağ olasın TRT Türkü. TRT Türkü bizim kültürümüzü bildiriyor. Büyük sanatçıların büyük de türküleri olur. Dünyada en çok hoşuma giden türkü Musa Eroğlu'ndan, Bana Ne Yazdan Bahar'dan, hayatı önünden ve sonundan bir solukla bittiğini, dünya yükünün o kadar ağır olduğunu bildiren en büyük sanatçılardan biri, çok hoşuma giderek dinliyorum.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyeti maskesine indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yineledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını derinleştiriyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Teleportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Erdin Özel soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin

0: için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington, Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Öykülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen kadın solistlerimizin seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Nida Tüfekçi'nin Necmettin Palacı'dan derlediği bir Ankara türküsüyle başlıyoruz. Solistimiz Tülin Berbergil söylüyor. Oğlan kolunu sallama, gafile boş yere yalvarma. Bey babam beni sana vermiyor, nafile benim için ağlama.

Sırada Emin Aldemir'in Hüseyin Avni'den derlediği hareketli bir Antalya türküsüyle solistimiz Yeşim Dağlı var. Meşelidir Engin Dağlar meşeli, 3 yıl oldu ben bu derde düşeli.

Anadolu Kuşağı Türkülerle Gün Ortası solistimiz Hediye Hüseyin Ağaoğlu'nun seslendirdiği ritmik bir İstanbul türküsüyle devam ediyor. Sürüverin cezveler kaynasın, Rabiyemin kolları oynasın. Yarın da çarşıya varayım, Rabiyeme bir hotoz alayım.

Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Yolladığım çoraplar ayağına oldu mu? Edirne yöresi yöre ekibinden Nimet Çubukoğlu Oğuz'un derlediği türküyle solistimiz Bedia Kartürk sizlerle.

Akarsu'dan alınan Ey Sevdiğim Sana Şikayetim Var adlı Sivas türküsünü seslendirdi. Sırada bir Rize türküsü var. Solistimiz Nursaç Doğanışık söylüyor. Sarı çiçeğim sarı.

İzmir'den günün en güzel saatinde sizlerle mutlulukla buluştuğumuz programımızda solistimiz Güler Işık'a kulak verelim şimdi de. Ey sevdiğim bir gün bana yar demedin, yar demedin. Gece gündüz tenhalarda ağlayanım var demedin.

Sandık üstünde sandık. Aman efeler yandık. Düşünmeden söz verdik. Biz sizi bir adam sandık. Solistimiz Bahar Almaç bu sevilen İzmir türküsüyle alıyor sırayı.

Dost bilmeden dünyayı seyrana çıktım. Gördüm ki biçare ne çok haller var. Yiyip içtikleri fani cihana, yaşadım zanneden ne çok kullar var. Sinem Eroğlu söylüyor.

solistimiz Sabriye Sayın, Muzaffer Sarı Sözer'in Mersin Yöre ekibinden derlediği ritmik bir Seda türküsüyle alıyor sırayı. Keklik olsam, yuva yapsam, ben balere balere, ben yarimi alsam çıksam, yüce dalere dalere.

Sor ismi Sibel Güzel, Evlerinin Önü Bulgur Kazanı adlı Denizli türküsünü söyledi. Şimdi de Kavak'ta Durna Sesi Var dizisiyle başlayan türküde solistimiz Adile Kurt Karatepe'yi dinliyorsunuz.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değin sizler de lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası. Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Azerbaycan yöresine ait bu türküyle selamlıyoruz sizleri. Didem Dilara Duman söylüyor. Hiç insaf var mı sende?

0: ufak ufak at sana, yavaş yavaş kalk sana.
1: Demirin düşer tepeninden,
0: dikkat etme,
1: biber miber fırlar.

0: kalktı fakat sana yavaş yavaş kalksalar.
1: Kemerin düşer tepeninden.
0: Dikkat etme.
1: Biber biber fır.

0: ufak ufak at sana, yavaş yavaş kalk sana.
1: Kemeri düşer de belinden, hiddetler be. Biber biber fırlar da elinden.
2: TRT TRT Türkü.
3: Ervah-ı Ezel'de, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devre alemde, bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Oğuz Aksaç, sizlerle.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.16'yı gösteriyor. Canlı yayınımız Nurullah Akşehir'in sesiyle Artvin yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Çıktım dağın başına.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize devam ediyoruz. Muazzez Türünk söylüyormuş, yöresine gidiyoruz. Mektebin bacaları.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Erzincan yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Nida Ateş söylüyor. Keklik gibi kanadımı süzmedim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Kerkük yöresine gidiyoruz. Rehra Ganioğlu söylüyor. Kâr etmez ahım sen Gülizare, onulmaz işler güzelim, dilde bu yâre.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında canlı yayınımız Bitlis yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Yavuz Bingöl söylüyor, Bitlis'te beş minare.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Azer Yılmaz Aydın hazırladı programımızı, Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Gürkan Özpeker'in sesiyle ayrılıyoruz. Hani yaylan, hani senin ezelim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeri Lisben Mücella Karada. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Yıllardır çözülemeyen 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden açıldı. Soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki dosyalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi tutuklandı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Erdem'le ilgili 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyir sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle andı. Duran, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran paylaşımında, "İki devlet tek millet anlayışıyla, kıvançta ve tasada bir olduğumuz, kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Türkiye, savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasındaki yerini güçlendirdi. 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracatla dünyada 8. sıraya yükseldi. Türkiye, Çin ve İspanya'yı geride bıraktı. Marmara bölgesi bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da çarşamba günü akşam saatlerine kadar sağanak geçişleri bekleniyor. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişi

kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Moskova-Berlin hattında 4 yıl sonra ilk kritik temas gerçekleşti. Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marşında ikili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı'nı görüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Vadeful, görüşmede Berlin'in tutumunu teyit ettiklerini söylerken, Rus mevkidaşı Lavrov'dan yeni bir şey duymadık değerlendirmesi geldi. İrlanda bugün oynayacakları Uluslar Ligi maçının seremonisinde soykırımcı İsrail'i protesto edecek İrlandalı oyuncular sahaya siyah kol bandıyla çıkacak. Kaleci Gavin Basunu'dansa tarihi bir rest geldi. Basunu, katil İsrail'le oynanacak maça çıkmayacak. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programına sanatçımız Muzaffer Ertürk'ün seslendirdiği Diyarbakır yöresine ait Başında Altın Para adlı türküyle başladık. Şair Turgut Uyar bakın ne güzel söylemiş. Yürek bizim, yollar bizim, saz bizim, şu dağlardaki ala çiçek yaz bizim. Oy damboya, bu memleket bizim. Memleket türküleri her zaman olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacak. Türkü Diyarı'na ve TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na hoş geldiniz. Doğan Akyıldız'ın hazırladığı Türkü Diyarı programında teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Anadolu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. İletilerini göndermek isteyen dinleyicilerimiz için iletişim adresimizi paylaştık. Sıradaki türkümüzle birlikteliğimize devam edelim. Atımı bağladım iğde dalına, oturdum ağladım kendi halime. Sanatçımız Münevver Özdemir, Elazığ yöresine ait bu türküyle radyolarınızda olacak. Efendim türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyodan bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli yolculuklar ve kazasız yolculuklar dileklerimizle armağanımız olsun.

Söz ve müziği Bedirhan Kırmızı'ya ait, duygu yüklü ezgimizi de sanatçı Bedri Aysel'i söyleyecek. Turnamın kanadı al yeşil telden, çekerim ayrılık ne gelir elden, garip bülbül gibi ayrıldım gülden.

Sonra bizim ilimiz, şeker şerbet dilimiz, çirkinler sizin olsun, güzeller sevdiğimiz. Sözleri sanatçının kendine ait ezgisiyle Burhan Çoçan radyolarınızda olacak. 2023 yılında aramızdan ayrılan sanatçımızı saygı ve rahmetle anıyor ve türküsünde hep birlikte kulak veriyoruz.

Halk ozanı Karacaoğlan'ın duygu yüklü sözleriyle yüreklerimizde yanan sevdamızı dile getirdiği ezgimizi sanatçımız Musa Eroğlu seslendiriyor şimdi. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır.

Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından Türkülerin Yarenliği'nde devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi de İsmet Yeşilgül'ün TRT repertuarına kazandırdığı Kara Elmas Diyarı Zonguldak Türküsü ile birlikteliğimiz devam edecek. Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarından dinleteceğiz. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Hüseyin Turan'dan dinleteceğimiz Melül Baba'nın söz ve müziğinde iki bir türküyle birlikteliğimiz devam edecek. Ey güzeller şahı diyecek sanatçı.

Seyfettin Türkoğlu'ndan alınan, Mehmet Erenler'in derleyip notaya aldığı Burdur Yöresi türküde sanatçı Orhan Hakalmaz şimdi radyolarınızda sevgili dinleyenler. Dinleyeceğimiz türkü, denizin dibinde açacağım demirden evler, akgerdanın altında çiftedir benler. O kınalı parmaklarda o beyaz eller, yolcuyu yolundan eyleyen dilber.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyar programının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Doğan Akyıldız hazırlamıştı programımızı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Sanatçılarımız Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe'nin birlikte seslendirecekleri Türkü Demeti ile sizlere el sallayacağız. Anadolu kokan türkülerimize sizlerin de eşlik etmesi dileklerimizle. Hoşçakalın.

0: Türkü Diyarı.
1: Karadeniz'den.
2: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Trabzon Radyosu'ndan sevgilerimizle Karadeniz'den programı başlıyor. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Dinleyeceğimiz ilk türkü Trabzon yöresine ait ve İbrahim Can'ın sesinden geliyor. Oy çalamadım gitti sürmeni havasını, bu yılda yiyemedim hamsinin tavasını.

İkinci türkümüz Giresun yöresine ait ve Ahmet Güngör'ün sesinden. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim.

0: çekmeler oynamasın. Evin arkasından gel, cazı anen duymasın. Evin arkasından gel, cazı anen duymasın.
1: Murat İbrahimbaş'ı dinliyoruz. Gökteki yıldızları, pay edelim kızları, aldılar güzelleri, kaldı yaramazları.

Sabahtan Kiraz'dan dinlediğimiz Erzincan türküsünün ardından yöremiz Ordu. Ümit Tokcan'dan alınmış türkümüz, solistimiz Aysun Gültekin. Keçi saldım bayıra, şıngır mıngır yayıla, yarın bize gelmezse Mevlam beni kayıra.

Sözleri Abdurrahim Karakoç'a ait bestede Musa Eroğlu'nu dinliyoruz. Omzumda sevda yükü, yollarda seni ararım. Beste beste, türkü türkü, tellerde seni ararım.

Bizim gönülü dinledik. Babamın tek kızıyım dedi şarkıcı. Şimdi Aliye Akkılıç geliyor radyonuza ve Şanlıurfa Siverek yöresine ait eskiyi seslendiriyor. Bu pınar eşme pınar, yaramı deşme pınar, yar yanına gelende su ver, konuşma pınar.

Değerli dinleyenlerimiz, Karadeniz'den programında bu kez solistimiz Yıldıray Çınar, yöremiz Samsun. Nejat Buhara'dan alınmış türkü. Sarmaşık bülbülleri, yiyeyi modilleri, açtı yeşil yapraklar, tam muhabbet günleri.

Kuru'dan dinleyeceğimiz bir Karadeniz ezgisiyle sizlere veda edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Karadeniz'den programını ben Yiğit Yavuz hazırlayıp sunmuştum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Cela Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle andı. Duran, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran paylaşımında iki devlet, tek millet anlayışıyla kıvançta ve tasada bir olduğumuz kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ Azerbaycan'dır ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. CHP Abant'taki milletvekilleri kampını tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki arınma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi, ahlaki kodlara dönüş mesajını yineledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını kendi tercihidir sözleriyle değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de meclise destek verdiği terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı olumlu olarak değerlendirdi. Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki hakları açısından güçlü bir adım olarak değerlendirdi. Değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye Ege'deki haklarından asla vazgeçemez dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki artışa dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü dolayısıyla ard arda mesaj paylaştı. Bakan Bayraktar, ecdadımızın Prevese'de yazdığı destanı kurduğumuz dev enerji filosuyla taçlandırıyoruz dedi. Bakan Bolat ise Türkiye'nin güçlü denizcilik kapasitesine dikkat çekti. Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Türk donanmasına ait 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vatandaşlar donanmanın geçişini bando eşliğinde izledi. Geçiş sırasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi de selamlandı. Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasındaki yerini güçlendirdi. 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracatla dünyada 8. sıraya yükseldi. Türkiye, Çin ve İspanya'yı geride bıraktı. Türkiye'de başlayarak küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık 9. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen projeyle 9 yılda 90 milyon ton atık dönüştürüldü, ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı. Dünyada yapay zeka tartışmaları sürerken Türkiye kritik bir adım attı. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Milli Yapay Zeka Platformu Evren kullanıma açıldı. Evren'le veriler Türkiye'de muhafaza edilebiliyor. Böylece

hassas bilgilerin yurt dışına aktarılmasının önüne geçiliyor. E-Devlet üzerinden erişilen platform, savunma sanayi firmalarının yanı sıra akademisyenlere ve öğrencilere de hitap edecek. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Dalgaların kıyıya vurduğu, bağlamanın tellerine Toros yelinin değdiği Akdeniz'in renkleri başlıyor. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızda olacağız saat 17'ye kadar. Bizi biz yapan, özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz sizleri. Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresinden bir türkü. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Fincanın etrafı yeşil, at kolun, kolların boynumdan aşır.

Bugünkü programımızın ikinci türküsünü Gülcan Kaya'dan dinleyeceğiz. Yavuz Top'un Hasan Hüseyin'den derlediği Gaziantep yöresinden bir türkü. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda?

0: TRT Türkü.
1: Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programını dinliyorsunuz. Saat 16.18. Sevgili dinleyenlerimiz, Kubilay Dökmetaş'a kulak vereceğiz şimdi. Ali İhsan Erdoğan'dan alınan Çorum Alaca yöresinden bir bozlakta. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım yakma çıramı. Ya beni de götür ya sen de gitme.

Nida Tüfekçi'den alınan Yozgat Akdağ Madeninden bir ağıtla devam ediyoruz programımıza. Emine Karakuş'tan dinliyoruz. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor, zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu.

Raci Alkır'dan alınan bir Erzurum türküsünü Kenan Tuna'dan dinleyeceğiz şimdi. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelende döker bağlar gazelin. Yayla, senin hiç gelmez mi güzelin? Hani yaylam, hani senin ezelin?

0: TRT Türkü.
1: Saat 16.34. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programını dinliyorsunuz. Mustafa Sarı'dan alınan Balıkesir yöresinden bir türkü var sırada. Emel Taşçıoğlu'ndan dinliyoruz. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme keklik, derdim bana yetiyor.

Aşık Veysel'den alınan bir türkü var sırada. Cengiz Özkan'ın yorumundan dinliyoruz. Kaldırsam perdeyi, döksem suçunu. Acep bu işime ne dersin dünya? Fısk-ı fesat kaplamıştır içini. Bu çirkin huyları ni dersin dünya?

acep bu işime ne dersin dünya. Fıskı fesat kaplamıştır içini bu çirkin huyları.

Aşık Daimi'den alınan Erzincan Tercan türküsünü Ali Rıza Gündoğdu'dan dinliyoruz. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım, ahım. Bu da gelir, bu da geçer.

Programımızın son türküsünü Nazlı Öksüz'den dinliyoruz. Nurettin Şenol'dan alınan bir Gümüşhane türküsü. Avluya bir kuş kondu, yeşil idi kanadı. Güzellerin içinde niye beni kınadı?

Saatimiz 16.59'a yaklaşıyor. Veda vakti geldi. TRT Türkü'de Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programıyla seslendik. Siz kıymetli dinleyenlerimize programı Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Sevgili dinleyenlerimiz, hoşçakalınız.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza Hadi Ölmesin söylediği bir türküyle başlıyoruz. Emsalime Eşime.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Orhan Yalçın'a ait türkümüzü Ezgi'den dinliyoruz, anlatamadım.

Sevgili dinleyenler, bu dakikalarda Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği bir Kütahya türküsü dinliyoruz ve Makbul Akaya sizlerle Tepeköy Üstüne Tüfek Asayım.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlere değerli dinleyenler, Seyfettin Sığmaz'a ait olan bir Erzurum türküsüyle veda ediyoruz. Nazlı Öksüz ve Musa Eroğlu söylüyor, Pınar başından bulanır.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde edildiğini vurguladı. Erdoğan 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti. Bakan Fidan, hafta boyunca sürdürülen çalışmaların Türk diplomasisinin farklı coğrafyalara uzanan etkinliğini ve geniş gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttığına dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir dedi. Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu. Çelik, Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Çelik, fon krizi soruşturması ile ilgili de konuştu. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemimize yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürdek, suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz dedi. Bakan Gürlek, AK Parti İstanbul Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarına seslendi. Toplumu ayrıştırmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Bakan Gürlek, yürütülen fon soruşturmasına da değindi. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Erdem'le ilgili 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki artışına dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını kutladı. Emine Erdoğan, 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğunun sınırları aşarak güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünün altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor ifadesini kullandı. Sıfır atık anlayışının COP31 ile küresel iklim mücadelesine taşınacağını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sıfır atık hareketinin güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğüne vurgu yaptı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. İngiltere'deki ABD askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Amerikan üssünün İran'a yönelik saldırılar kapsamında kullanıldığı iddiaları da gündemde. Haberleri sunduk.

genelde selvi terimi çoğunlukla uzun boyu, güzelliği simgeler. Aşk ve sevda anlatımlarında, yiğitlik kahramanlık türkülerinde, gurbet havalarında ve daha nice türküde yerini alır. Selvi, kadim geleneklerimizden biri olarak genellikle mezarlıklara dikilen, koyu yeşil yapraklı uzun ağaçlara denir. Dayanıklılığı, doğruluğu, dürüstlüğü simgeler. Hepimizin bildiği türkülerden olan Çanakkale içinde Aynalı Çarşı türküsünde, Çanakkale içinde bir uzun selvi şeklinde bahsedilir. İzmir'in Kavakları türküsünde ise, selvim senden uzun yok diye geçer. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım türküsü, uzun kavak selvi kavak dalların kurusun türküsü, uzun selvini uzarsın boşuna türküsü, yeni cami önünde bir uzun selvi türküsü, bütün bu türkülerde uzun boylu olma durumunu anlatır. Bugün sizinle Isparta Eğirdir yöresinden alınan bir türküyü paylaşıyoruz. Hüseyin Yaldırık söylüyor. Yeni cami önünde bir

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Güzel akşamlar diliyoruz sevgili türkü severler, türkü sevdalıları. Hoş geldiniz. Sizin saatiniz başladı. TRT Ankara Radyosu'nda Türkü Akşamı saatler 20'yi gösterilerek sizlerle birlikte olacak. Söz verdiğimiz saatte sizlerle yeniden buluşuyor olmanın o büyük heyecanıyla selamlıyoruz sizleri. Program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda ben Arzu Meliye. Sevgili dostlar, dilerseniz ilk türkümüzle başlayalım beraberliğimize. Nuray Hafitaş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Beyaz Geceler, hoş geldiniz.

Sırada Zara'nın seslendireceği bir Neşet Ertaş türküsü var. Derde düştüm, dermanımı aradım. Derdimin dermanı yar imiş meğer.

Ve şimdi yine güzel bir türkümüz var. TRT Türkü'de, Türkiye Akşamı'nda sevgili dostlar, Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Altan Demirel notaya almış, Hazım Atılgan'dan alınmış türkümüz. Elvan Erbaşı ve Şahin Gültekin birlikte söylüyor. Aman köylü kızı, haydi köylü kızı, göster gözlerini, alayım seni.

18.36'ı gösterirken saatimiz. Selahattin Alpay şimdi mikrofonumuzda. Havada kartal sesi var, kar mı yağacak? Sol gözüm atıyor, yar mı gelecek?

Kastamonu yöresinden bir türkümüz var şimdi de. TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda Barış Akpınar yorumlayacak. Kız bahçende gül var mı? Dalında bülbül var mı? Bu akşam geleceğim, tenhalarda yer var mı?

Bir Rumeli türküsü var şimdi sırada. Hava Karakaş seslendirecek. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir besili kuz hem de kucağında.

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden, hocalarından Musa Eroğlu şimdi bizlerle olacak. Güfte ve Söz Karacaoğlan'a ait Bizim Pencereler Yele Karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler?

Şimdi de Selcan Kökçen Şahin'den dinleyeceğiz Manisa Akhisar yöresine ait türküyü. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım. Balık değil efkarım, ben derdime ağlarım.

Çoktan beri yollarını gözlerim. Gönlümün ziyası, dost, safa geldin. Şu garip gönlümün bağ bostanı. Ayvayla turunçlar safa geldin. Hüseyin Turan bizlerle.

Hareketli bir türküde Kamil Sönmez bizlerleydi. Gemiciler kalkalım. Şimdi de Esra Er ikinci seslendirecek. Türkümüz Ankara yöresinden. Bülbüle su verdim altın tasınan, çok günler geçirdim karaya asılan.

saatlerimiz 19.18. TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Türkü Akşamı programındasınız sevgili türkü dostları. Nevşehir yöresinden seçtiğimiz türküde Özgür Eren bizlerle. Ağaçlıktan arar gelir, pınarlara sorar gelir, gergefini örer gelir.

Berkız Akkale ve İzzet Altınmeşe'nin seslendirdiği Kızılırmak türküsünün ardından Özgür Eren seslendirdi Aşıktan Arar Gelir. Şimdi de Okan Murat Öztürk bizlerle olacak. Türkümüz Sivas yöresine ait. Dolanı dolanı gelir ölüm yavaşça yavaşça. Kalem alıp yaz derdimi gülüm yavaşça yavaşça.

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Emel Taşçıoğlu şimdi de programımıza konuk olacak. Bir Rumeli türküsünü seslendirecek. Bulaşı kalmış koyunlarını gider gider dermene, satar koyunları alır yar efendine.

saatlerimiz 19.40'ı gösterirken Elvan Sevim şimdi de bizlerle birlikte Neşet Ertaş'tan alınan Bu Güzel Türkiye ses verecek. Gönül dağ yağmur boran olunca akar can özümde sel gizli gizli.

Ali Rıza Gündoğdu seslendirecek. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine, uçurdum turnamı dağlar ardına.

Saatimiz yavaş yavaş 20'ye yaklaşırken daha sırada türkülerimiz, güzel türkülerimiz olduğunu hatırlatıyor. Sıradaki türkümüze yol veriyoruz. Sivas Çarkışla yöresine ait Sevcan Orhan söylüyor. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında Putin zengin mi sandın?

Ve geldik bu akşamki beraberliğimizin sonuna ama türkülerle hemhal olmanız tabii ki TRT Türkü kanalında devam edecek sevgili dostlar. Bizler yayın ekibi olarak şimdilik ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birlikteliğimizi sizler için Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çift, mikrofonda ben Arzu Meliye. Güzel bir pazar akşamı, keyifli bir hafta diliyoruz sizlere ve huzurlarınızdan yine güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Bir Kırşehir türküsü Nazlı Öksüz söylüyor. Öldürme beni, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz ve Türk Halk Müziği'nin genç yıldızlarıyla buluşturan programımız Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu bugün teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Tonmeisterimiz Enver Ergun ve bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Haydargül ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Zeynep Cihan'ı ağırlıyoruz. Seslerinden türküler dinleyeceğimiz için heyecanlandığımız genç solistlerimiz de Şeyda Özyıldız ve Fatih Yeniçeri sevgili dinleyiciler. Değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikteyiz. Sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz sizi sevgili dinleyiciler. Yeni isimlerle buluştuğumuz bir bölümde daha birlikteyiz. Değerli ustalarımız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yine yıldızları parlasın dilediğimiz genç solistlerin seslendirdiği türküyle koyulduk yola sevgili dinleyiciler. Ankara Ayaş yöresinden Zekeriya Bozdağ'dan alınan keyifli türküyü seslendirdiler. Ve gençlere dönüyorum ben sevgili dinleyiciler. Buluşmaya dair duygu ve düşüncelerini soracağım elbette. Sevgili Şeyda Özyıldız'la başlayalım. Hoş geldin.
3: Hoş buldum. Merhabalar öncelikle. Ben burada bulunduğum için çok şanslı hissediyorum. Bütün hocalarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Heyecanlısın değil mi?
3: Evet, biraz heyecanlı.
0: Türkü de mi sakinleştirmedi?
3: Biraz.
0: Sesin de çok heyecanlı geliyor. Eminim türküleri de çok heyecanlı okuyacak. Sevgili Fatih Yeniçeri, sen nasıl hissediyorsun? Ne düşünüyorsun bu buluşmaya dair?
4: Ben de çok güzel düşünüyorum. Öncelikle bizleri çağırdığınız için, burada bu atmosferi bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bu buluşmayla ilgili genel olarak mutlu gençler. Usta sanatçılarla türküler okumak, onlarla birlikte bu atmosferi solumaktan çok mutlular. Ama heyecanları bu mutluluklarını kelimelere dökmelerine engel oluyor. En güzel kendilerini mikrofon başında türkü söylerken ifade ediyorlar. Biz de o yüzden onları daha çok türkü dinlemek için mikrofon başına alıyoruz. Bir hanımefendiyle başlıyoruz. Sevgili Şeyda Özyıldız'ı mikrofon başına alalım ve onun ilk türküsünü dinleyelim.

0: Sevgili Şeyda Özyıldız, ağzına yüreğine sağlık sevgili dinleyiciler. Osman Özdenkçi'nin Eskişehir yöresinden Cemal Karayılmaz'dan derlediği türküyü seslendirdi. Çok da hüzünlü bir türküdür.
1: Güzel, tertemiz bir yorum oldu. Ağzına sağlık Şeyda'cığım.
2: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Evet, Zeynep Cihan dayanamadı. Hemen evet, hislerini evet. Dile getirdi sevgili dinleyiciler. Evet. Zeynep Cihan, siz başladınız, isterseniz devam edin.
1: Şimdi gençlerimiz kadar ben de çok heyecanlanıyorum bu programa katıldıkça Elif Hanım. O kadar iyi anlıyorum şu an onları. Biz de bu heyecanı yaşadık. Çok kıymetli hocalarım karşısında nice sınavlar verdim. Nice türküleri daha iyi okumak isteyip de okuyamadığımız dönemler oldu. Çok şükür, hamdolsun ki ben çok kıymetli hocalarımdan yetiştirildim. Karşımda öncelikle Ali Aydar hocam. Bende ve birçok sanatçı arkadaşımda çok çok emeği vardır. Hala Ali Aydar hocam karşısında ben de çok heyecanlanıyorum. Hocam şurası yanlış mı olur, burası doğru mu olur diye. Haklı bir heyecan ama yolları açık olsun. Okudukça daha da iyi okuyacaklar, daha başarılı yerlere gelecekler arkadaşlarım.
0: Bu heyecanın da tadı çok güzel. Çok, türkülere tabii, yansıyan kesinlikle. Bir tat var değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ve stüdyomuzu da saran bir heyecan evet, var. Her evet. Zaman ifade ediyoruz. İnsan anılarını da hatırladığı zaman işte o ilk gençlik yıllarımda yaşadıklarım diye hep de zaten sonradan en güzellerini hatırlarız
1: kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Onları hatırlamaktan keyif almamızın sebebi bizi o duygulara döndürmesi aslında.
1: Aynen.
0: Bizi işte o duygulara da döndürüyor gençler değil mi burada
1: evet,
0: ağırladığımız zaman? O yüzden de çok mutlu oluyoruz. Şefim de o yüzden gençlere eğitmeyi hiç bırakmıyor.
1: Ay, hocam
0: hep
1: bırakmaz,
0: bu duyguda.
1: Hiç kıymetli
0: eyvallah.
1: Hocamız.
3: Zeynep konuşurken oturmuş anlatıyor eski beni yeni bana.
1: Ay canım, oldu, canım hocam.
3: Şu bir güzel kudukları türküde

0: Gerçekten türkü lezzetini, türkü sesini, türkü duygusunu hissetmek güzel. Yani bu bir emeğin ürünüdür. Buraya gelmelerinde biz onlara hangi yolu takip etmeleri konusunda yardımcı oluyoruz.
1: Evet.
0: Şuradan gidersen buraya çıkar. Gitmek onun elinde. Bu beceriyi, bu yeteneği yaratan vermiş. Bunu değerlendirmek bir akıl işidir, bunu değerlendirmek bir gönül işidir. Onu görüyoruz. Tabii bu güzellikleri duyunca, bunun da eğitildiğini görünce bizler de mutlu oluyoruz. Çünkü huzurunda olduğumuz rahmetli hocamız Muzaffer Sarı Sözen 50'li yıllarda bu işe başlarken, hatta 35-30'larda başladı. Bugüne gelineceğini o gün ümit etmiştir. Ama bugün geldiğimiz nokta hakikaten çok iyi bir yerdir. Kültürün güzelliklerini doğru icra edebilmek çocuklarımızın başarısı, bizim de övüncümüz, gururumuz. Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Gençlik korosundasın değil mi Şeyda?
2: Evet. Aha.
1: Nasıl buluştun türkülerle? Nerelisin?
2: Ben Eskişehirliyim, doğma büyüme. Burada Ankara'da işte Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Türk Halk Müziği Ses Eğitimi bölümünde okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Türkülerle küçük yaştan beri aslında içli dışlıyım diyebilirim. Ailemden de aldım bu kültürü, türkülerimizi, Türk müziğini. Profesyonel olarak değil, sadece annem mutfakta işini yaparken, evde işini yaparken Türk sanat müziği olsun, Türk halk müziği olsun hep dinlerdi. Benim de kulağıma aşina olmuş. Bu yüzden teşekkür ediyorum ve bu türküyü de özellikle Eskişehir'deki bütün aileme, sevdiklerime göndermek istiyorum.
1: Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ne güzel senin türkülerle buluşmana vesile olmuşlar. Değil mi sevgili Fatih? İlk türküsü için onu da mikrofon başına alalım. Onun da mikrofon başındaki heyecanına kulak verelim sevgili dinleyiciler. Fatih Yeniçeri mikrofon başında.

0: Sevgili dinleyiciler, Fatih Yeniçeri'den dinledik. Sözü müziği Neşet Ertaş'a ait Bozlak türü bir türkü seslendirdi. Dinlerken fark ettim ki çok dinlediğim, duyduğum bir türkü değil sevgili Fatih.
1: Neşet Ertaş'ın kendi yazdığı, kendi ürettiği, o yöreye uygun olarak ürettiği bozlaklardan biri bu.
2: Evet.
1: Hani atadan, babadan, yöreden, Muharrem Ertaş, öbür o ustalardan... İntikalen gelen bozlaktan farklı. Öyle olunca...
0: Yani bir Aydos bozlağı değil yani.
1: Bu Neşet Ertaş'ın kendine has söylediği, kendine has bestelediği bir bozlak diyelim.
0: Evet, o yüzden duymamışız.
1: Şimdi böyle olunca doğal olarak Fatih'teki malzemeyi doğru kaynaktan almış. Türkünün kendisi üzerinde düşündüğümüzde o yerel özelliklere tamamen oradakilerle kaynayıp coşup gelen bozlaklardan biraz daha farklı Neşet Ertaş'a has bir bozlak olduğu için
0: sanki yörenin havası gelmedi. Belki
1: diyorum işte Neşet Ertaş'ın havası geldi.
0: Çok da imtina ediyorum doğru ifade edemeyeceğimi düşündüğüm için. Çünkü çok keyif aldık Fatih'in sesinden. Çok güzeldi. Neşet Ertaş'ı çokça dinliyor musun?
2: Çocukluğumdan beri dinliyorum. Küçükken ben evimizde plak vardı. Hep Neşet Ertaş'ın türküleri çalardı. Arabada Neşet Ertaş'ın türküleri çalardı. Hep onun türküleriyle büyüdüm. Annem de hep bana Neşet Ertaş'ın türkülerini söylerdi. Ustayı dinledim, onunla büyüdüm. Onunla yaşadım, onunla hissettim. Bu durumdan çok memnunum. Çok seviyorum kendisini. Allah rahmet eylesin.
0: Amin, amin. Ustaya Allah rahmet eylesin. Bu yüzden mi seçtin? Çok az insanın belki de duymuş olabileceği bir bozlağı.
2: Evet, onu bu yüzden seçtim. Yani... Herkesin bildiğini okumak istemedim. Birazcık farklılık olsun. Neşet Usta'nın nadir kendi yazdığı eserlerden bu da.
0: Çok da güzel okudun. Sevgili Zeynep Cihan, siz ne dersiniz? Nasıl duydunuz?
3: Kesinlikle katılıyorum. Allah rahmet eylesin. Bu arada ben de Kırşehir Mucurluyum. Neşet Ertaş Usta'nın tınısı, sazı, sesi... Ne kadar geniş bir coğrafyaya dağılmış değil mi hocam? Mesela Fatih kardeşimiz de Mersinli. Ama Neşet Ertaş türkülerini okumayı çok seviyor.
0: Evet.
3: Yani bu da çok güzel bir şey. Hissetmekle çok ilgili.
0: Evet.
3: O yüzden Fatih'i de kutluyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi üslubuna bakıyorsunuz konuşurken. Orta Anadolu değil.
3: Değil.
1: Evet, Kırşehirli çok... değil.
3: O yüzden.
2: Evet. Evet.
1: Ama... Son dönemlerde imkanları olduğu için de iyi gençliğimizin istedikleri kaynağa istedikleri yerden ulaşabiliyorlar.
3: Evet hocam.
1: Bakıyorsunuz öyle hepsinin yani. Türkçesi düzgün.
3: Tabii öyle.
1: Doğudan gelmiş, batıdan gelmiş hep aynı dili konuşuyorlar. Türkülerde lehçeler yaşıyor işte. Türklerin evet. Farkı da bu. Yerel özellikler yaşıyor.
0: Evet ağızlar.
1: Yerel renkler yaşıyor ve o yöredeki yaşanan duygular, o yaşanmışlıklar türkülerle beraber yaşamaya devam ediyor. Genç kuşakta biz mesela onun ilk halindeki ya da o en uygun halindeki biçimini temsil etmelerini istiyoruz, yönlendiriyoruz. O ustaları iyi dinlediklerinde, onları iyi özümsediklerinde bir bakıyorsunuz ki efendim Mersin'in Toroslan'dan gelmiş ya, bir Fatih, evet. Kırşehir'in bilmem Gönül Dağı'ndaki ne türküsünü oradakiler gibi okuyor.

0: Evet.
1: Ne güzel bir prova.
0: Sevgili dinleyiciler, usta sanatçılarımız başından sonuna provalarda genç solistlerimizle birlikteydiler. Evet. Anlaşılan sohbette koyulaşmış.
2: Evet,
0: Mersinli
2: evet.
0: olduğunu Fatih'in evet. ben bilmiyordum. Sanatçılarımız biliyor. Toroslar'da Kırşehir yöresinin ustasının türküsüyle buluşmuş bebekliğinden çocukluğundan sevgili Fatih Yeniçeri. Peki devamını da dinleyelim. Seni de tanıyalım Fatih.
3: 20 yaşındayım. Şu anda eğitimimi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Halk Müziği Ses Eğitimi bölümünde sürdürüyorum. İkinci sınıfım. Gençlik korosuna geçen sene katılmıştım. Müzik hayatıma 4-5 yaşında darbuka çalmak ile başladım anaokulunda. Ondan sonra 2 sene bağlama eğitimi aldım. Bağlama eğitiminden sonra hep kendim çalıp kendim söylemeye çalıştım.
2: Gelecek. Aynen. Evet. Var mı Fatih müzikle?
3: Annemin sesi güzel bana göre.
2: Çalıp okuyan mı?
3: Yok, annem çalmıyor. Ben evet. ailede çalan tek kişi benim.
0: İlk türkülerini de annesinden dinledi Fatih, evet, değil mi? Evet. O yüzden en güzel ses annesinin sesi.
4: Ananın sesinden güzel bir ses mi olur?
0: Yok.
4: Ya?
0: Olur mu? Değil mi?
4: Ana ya.
0: Evet, ve Neşet Ertaş'la da buluştuğu için sazıyla da buluşmuş.
3: Evet.
0: Sevgili Fatih, bugün tercih etmedin ama türkülerini çalıp okuyorsun.
3: Evet, normalde türküleri kendim çalıp kendim söylüyorum. Öyle.
0: Evet. Peki sende var mı sevgili Şeyda? Enstrüman çalıyor musun?
5: Ben henüz bağlamı yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum inşallah.
0: Ustalarımız genelde bunun da çok değerli bir avantaj olduğunu çok, söylerler.
5: Evet,
0: solist
5: kesinlikle.
0: İçinde özellikle sesini geliştirmesi açısından. Evet. Heyecanında biraz yatışmışken seni bir kere daha mikrofon başına alalım. Öyle devam edelim.

0: Sevgili Şeyda Özyıldız, ağzına yüreğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, Şanlıurfa yöresinden Yavuz Tapucu'nun Ahmet Yılmaz Taş ve Bedirhan Kırmızı'dan derlediği, çok da sevdiğimiz, yine içli bir türkü seslendirdi. Şefimin her zaman söylediği, türküyü türkü gibi okudular mı? Gerisi boş. Türküyü türkü gibi okuyorlar. Evet, bir ufak heyecanın kıstığını hissediyoruz. Hem diyoruz ki zaten bu doğası gereği böyle.
1: İşte diyor ya, ayrılık da aşka dahildir diye.
0: Evet.
1: O heyecan da ona dahildir. Yani onun şeyi.
0: Bütün renklerini ortaya koyabildi mi? Mutlu oldu mu?
1: Bence bize yani ortaya çıkan yeterli. Daha iyisi olur, daha güzel olur. İnsan zamanı zamanla tutmaz. Şimdi Şeyda'nın bir özelliği, mesela türkü okurken, provadayken bir yerde bir farklılık oldu. Şurayı şöyle düzeltelim dediğimiz zaman bu çok önemli bir şeydir. Bazı solistler buna bu tür müdahalede uyum sağlayamayabiliyor.
0: Daha da heyecanlanıyor. Tabii, o zaman.
1: Çok güçlü solistler vardır ki müdahale ettiğinde mevcuttan da oluyorsun. Tedirgin oluyor. Kendi hazırlandığı, kurguladığı şekliyle o kalıpla gidip çıkabiliyor. Ama biraz o esnekliğin olabilmesi, müdahaleyi kaldırabiliyor olması bu işlemeye ve daha iyi şeyler yapabilmeye açık olduğunu gösterir. Güzel bir özelliktir. Şeyde de onu fark ettim. Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Türküyü de gayet hoş okudun.
2: Ağzına sağlık.
1: Evet.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ne güzel. Yetişme çağındasın elbette. Ama ustan da diyor ki verdiğimizi alıyor ve uyguluyor. Çok güzel bir şey değil mi sevgili Zeynep Cihan?
3: Kesinlikle katılıyorum.
0: Siz nasıl duydunuz Türkiye'yi?
3: Aynı şekilde. Hocamın dediklerinin hepsine katılıyorum. Yani verilerini almak çok büyük bir başarı.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ağzına sağlık canım.
0: İki türkü de çok içli türkülerdi, çok hüzünlü türkülerdi. Galiba biraz hüzünlü sevda hikayeleri de var. Bilemiyorum, şu anda türkülerin hikayelerini hatırlamıyorum ama evet. Sende var mı böyle bir merak? Türkülerin hikayelerine bakıyor musun?
2: Evet, bu türküyü de aslında söylemeden önce hikayesine bakmıştım. Türkü hikayesi gereği aslında Eşref bir hanımefendi. Ama ben bu türküyü okurken biraz da babamı hayal ederek okuyorum. Şöyle ki, babamın ismi Şeref'ti. Annem de ona Eşref diye seslenirdi. Bu yüzden bu türküyü okurken babam aklıma geliyor ve daha böyle duygulanarak içten okuyorum.
0: Baban hayatta değil mi?
2: Evet, vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Senin için çok özel bir anlamı var o evet. Zaman. Bize de onu hissettirdi o zaman. Geçti işte türküyü türkü gibi okudu dedik ya.
1: Rahmet evet, olsun evet. Diyoruz ya, bak işte buraya vurdu mu, kalbe sineye vurduğu zaman yansıyan. Hani Cemil Meriç'in çok hoş bir sözü var, diyor ki bir söz ya da bir duygu sizin nerenizden çıkarsa karşıdakinin orasına gider yerleşir.
0: Evet.
1: Gönülden, kalpten gönderdiğiniz bir şey gönüle hitap ediyor. Şimdi burada hani sebebini bilmiyoruz, söyleyince ha şundanmış. Bize geçen de buymuş. Ağzına sağlık.
0: Belki bu
1: rahmet olsun.
0: Bu soruyu bile senin bu türküdeki hisleri bize geçirmen sordurdu değil
3: evet.
0: Mi?
3: Evet.
0: Doğru. Ağzına
3: evet.
0: Yüreğine sağlık.
2: Mutlu bana, çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Senden türkü dinlemek zevkti. Babacığım, Allah rahmet Allah eylesin.
3: Amin.
0: Sevgili Fatih'e dönelim. Çok sessizsin. Normalde de böyle misin? Yoksa bugün heyecan seni çok mu fazla tuttu?
4: Bugün heyecandan dolayı böyle oyum. Yani normalde
3: artık
4: böyle.
3: Artık kalmamıştır değil. Heyecan değil mi? Bitti heyecanlarınız.
0: Yok, kollarını bağlıyor, var Allah. Heyecanı. Onu evet, görebiliyoruz. Evet. Ve gözünü sabit bir noktaya dikip oraya doğru bakıyor. Heyecanını kontrol
1: ama
0: etmeye çalışıyor.
1: Ama çok normal değil mi ya? Şimdi çok karşısında normal. Bu iş, bak bu stüdyodaki normal. Arkadaşlarımın. Normal. Bak en çok gençlerinin normal. Bile 10-15 yılı var. 20, 30, 40, evet. Ta 45, 50 ta. Haklı olarak şimdi bu işin en başındaki bir genç bu kadar kıdemli, bu kadar tecrübeli, bu kadar ustalarla beraber bu güzel işi yapmış olmanın verdiği mutluluk ve doğal olarak bu sükunetleri çok normaldir.
0: Evet. Ama en tatlı heyecanlar, bunu unutmayın ve keyfini çıkarın.

bu birlikteliğinde keyfini çıkarın. Bu yolda yaşadığınız her heyecanında keyfini çıkarın. En tatlı heyecanlar bak sonra anıya dönüşüyor, görüyorsunuz. Evet. İşte kaç kuşaktan Türk halk müziğine hizmet etmiş isimler burada. Anılarımızı anlatıyoruz size. Evet. Hadi mikrofon başına alalım, senin ikinci türkünü dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz ve çok sevdiğimiz bir türküydü. Fatih Yeniçeri'nin sesinden dinledik. Ağzına, yüreğine sağlık. Ne güzel bir icraydı o öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Çok öyle. Sakin ve çok hakim bir icraydı. Ben teşekkür ediyorum, gerçekten güzeldi.
0: Zeynep Cihan'ı ikidir dayanamıyor konuşturuyorsun.
1: Evet. Teşekkür ediyorum.
0: O zaman devamı da gelsin sevgili Zeynep Cihan. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: İkisi de bu heyecanlarına rağmen çok güzel yorumluyorlar. İnşallah yolları, önleri, müzik yolları açık olsun.
0: Yani. Fatih için çok sessiz, çok sakin duruyor dedik ama türküleri de öyle okuyor. Evet. Maşallah, değil mi şefim?
3: Şimdi tabii görünenle olan aynı mıdır ona bakmak lazım. Fatih'in içinde nasıl bir fırtına kopuyor bu kadar sessiz, sakin durmasını ya da olayı bize böyle yansıtmasının arkasında gerçekten sükunet mi var ki genç olmanın etkisiyle
2: yapı
3: doğal olarak heyecan da var ama
2: hocam.
3: Hakikaten güzel, ağzına sağlık.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam.
3: Teşekkür ederim.
0: Bütün fırtınalar için de türküler iyi limandır ama değil mi şefim?
3: Olmaz mı?
0: Yani içinizdekine tam denk gelecek bir türkü muhakkak bulursunuz.
3: Ben onu zaten şeyi söylerim. Heyecanı yenmenin en kolay yanlarından biri türküye sığın. Türkü olmaya çalış. O zaman seninle alakalı kavga biter. Onu hani kayağa binmiş gibi türküye biner gidersin. Onu iyi özümsediğin zaman daha az zorlanarak, hatta hiç zorlandığını fark etmeden...
0: Ne güzel ifade ediyor şefim yine, evet. Değil mi? Evet. Türkü kayığına bin. O ne güzel öyle gönüm dedin sen.
3: Bizim ağzımızda ireti duruyor, hiç olmuyor. Evet. Ama sende yerleşmiş
0: bana
3: doğal.
0: Bana hiç olmadı zaten de. Evet. Hatırlatmak için söyledim ben. Neşet Ertaş da öyle diyor ama ne, evet, güzel diyor. Sana
2: Fatih
0: da çok yakıştı.
2: Fatih öyle dile getirirken ben direkt hocama baktım. Yani bir Kırşehirli olarak... Güzel.
3: Telaffuz doğru. Evet.
2: Telaffuz doğru.
3: Telaffuz doğru. Doğaldı.
0: Başka ustalardan kimleri dinlersin Fatih?
1: Şimdi Mersin'de olduğum için Musa Eroğlu hocamızı da dinledim çok. Aşık Veysel. Ama genelde yoğunlukla ben Neşet hocamızın üstüne düştüm.
0: Evet. Yine anne türküsü gibi olmuş sevgili ya. Fatih senin için galiba, evet, değil mi? Evet, evet. Ne güzel bir sevgi.
2: Yani kendini Neşet Usta'nın türkülerinde demek hissediyor ve buluyor.
0: Peki sevgili Şeyda Özyıldız'a dönelim sevgili dinleyiciler. Şeyda Özyıldız bir kere daha mikrofon başında.

0: Sevgili Şeyda Özyıldız, repertuardaki bütün içli türküleri seçmişsin. Sesinin de etkisiyle gönül telimizi titrettin. Çok güzel seslendirdin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Siz ne dersiniz? Zeynep Cihan, siz nasıl duydunuz?
2: Vallahi çok güzel, duyguyu geçiren, temiz, güzel, sağlam okuyan güzel bir kızımız. Ağzına sağlık
1: teşekkür
2: olsun.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Keyif aldık, zevk ettik. Evet. Zeynep Cihan da öyle gözlerini kapatarak dinledi bütün türküleri sevgili dinleyiciler. Bakalım.

0: Ona da okuyor
1: Evet.
0: musun? Annen de
1: Evet.
0: çok duygulanıyor mu?
1: Biz hatta beraber de okuruz. Annemin de sesi güzeldir. Beraber okuyoruz. Bu Python geldi türküsünü de ben lisedeki hocam beni çalıştırmıştı. Ezgi Keskinbaş, ona da selam göndereyim buradan.
0: Ve sevgili Fatih Yeniçeri, annesinin o da türküleriyle büyüdü. Şimdi
2: Evet.
0: o anneciğine türküler okuyor mu acaba?
2: Evet, okuyorum anneme. Fırsat buldukça türkü okuyorum. Anneannem, dedem çok seviyorlar türkü dinlemeyi. Özellikle benden olduğunda. Hep arkamda durdular bu zamana kadar. İyi ki varlar. Çok teşekkür ediyorum onlara.
0: Ne güzel desteklemişler sizi,
2: Evet.
0: türkülerle buluşturmuşlar. Ne kadar değerli bir çaba bu ve sonucunu görmekte onları nasıl gururlandırıyordur.
2: Evet.
3: Şimdi anne baba dediniz. Çok düzgün özellikler olan çocuklar. Edeben, ahlaken. Yani bir anne babanın bu doğrularla yetiştirip bu hayata kazandırmış olması çok özel bir durumdur. Ayrıca anne babalarınıza, senin babana rahmet diliyoruz. Annelerinize, babalarınıza selam, sevgi, saygı. Böyle evlatlar yetiştirdikleri için de kendi adıma insan olarak, bir insanlığın camii bir ferdi olarak teşekkür ediyorum. Allah
1: Biz de size
3: bahtınızı açık etsin.
1: teşekkür ediyoruz
2: Sağ
1: hocam.
2: olun hocam.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Bu güzel dileklerle birlikte Fatih, seni
2: Evet.
0: bir kere daha mikrofon başına alalım. Fatih'in son türküsü var. Onu
1: Evet.
0: dinleyelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Fatih Yeniçeri'yi dinledik. Bir kere daha Kırıkkale Keskin yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in, Salman Çoker ve Hacı Taşan'dan derlediği repertuarımızın da neredeyse ilk türkülerinden. Fatih de çok güzel söyledi. O sakin tavrına yine çok yakışmış bir türküydü. Karayağız bir delikanlı sevgili dinleyiciler, Torosların eteğinden. Ama o duruşuna da çok yakışmış türküler.
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ediyorum.
0: Fatih, ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok sağ ol.
0: Bakalım ustalar ne diyecek, nasıl duydular türküyü. Dönüyoruz Ali Aydar Gülşef'ime.
2: Valla çok güzel okudu, çok düzgün okudu. Zaten türkü de çok güzel bir türkü. En türkü yani. Repertuarımızın en güzel türkülerinden biri. Bu kadar özellikli bir türkü, bu kadar rahat, bu kadar düzgün okuyabilmek iyi bir meziyettir. Ben çok güzel şeyler yapabileceğine kane oldum. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksın. Yolun da iyi, çabaların da çok iyi. Allah bahtınızı açık etsin herkesin. Başarılar diliyorum.
0: Herkesin sevdiği türkünün de bu yaşta bu şekilde üstesinden geldiyse yolu da güzel devam ediyor demektir. Sevgili Zeynep Cihan, siz ne dersiniz?
3: Her şeyden önce eğitimliler bu işi eğitimini alarak yapıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Evet, bizler alaylıyız. Geçmişte çok fazla o imkanımız olmadı birçoğumuzun. Ben aileden yetiştim ama kıymetli hocalarımdan. Eğitimle birleştiği zaman çok daha kıymetli oluyor. Yollar açık olsun, Türk yolları, bahtları açık
1: Teşekkür
3: olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, geldik bir türkünün yıldızlarının daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu bugün teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Tonmeisterimiz Enver Ergun.

Bugün Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ali Aydar Gül ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Zeynep Cihan'ı ağırladık. Genç solistlerimiz de Şeyda Özyıldız ve Fatih Yeniçeri'ydi. Onlardan türküler dinledik. Değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kavalda Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Bas'ta Mert Aslan, Ritim Saz'da Suat Kuş'la birlikteydik. Vedamıza yine genç solistlerimiz ve usta sanatçılarımızın birlikte seslendirdiği bir türküyü katacağız bugün de. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Bir programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizdeki saz üstadlarını sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesi sazda Mikail Geçer, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Halil Melişen, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu İçilmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak. Ve bütün yurdumuzdan şöyle Edirne'den Ardahan'a diyelim, birbirinden güzel türkülerimizle sizlerleyiz gene Türkiye evinde. Nasılsın sevgili arkadaşım?
1: Teşekkürler Selma'cığım, iyiyiz. Gene seninle birlikte Türkiye programında çok güzel bir repertuarla dinleyicilerimizle buluşacağız inşallah. Ondan sonra gene Ertuğrul Güney abimizi böyle arada görmek bize böyle hem bir güç veriyor hem de böyle bir çalışma azmimize böyle bir şeyler katıyor sanki. Ertuğrul abi görünce biraz daha dikkat edelim diyoruz sanki. Hoş geldin abi, ellerinden öpüyoruz.
0: Evet, şimdi...
1: Ne güzel olmuşsun Selma'cığım bugün. Kendine epey masraf etmişsin gene.
0: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ediyorum seni vallahi. Bütün paranı kıyafete harcıyorsun. Üzülüyorum bir yandan da. Ama olsun, düzelir inşallah. Bir yerde duracaksın herhalde artık.
0: Sevgili Gürsoy, geçen programda hatırlıyorsan ilk sen başlamıştın. Bu hafta da dedim ki ben başlamak istiyorum.
1: Başla.
0: Çünkü artık biliyorsun.
1: Tamam, sen başla.
0: Eksik türkü de okumuştum galiba. Onu da bu hafta değerlendireceğiz.
1: Okur tabii
0: galiba.
1: Tabii. Ben bugün bak 5 tane okuyacağım. Sen 6 tane okuyorsun. Bak, bir tane fazla okuyorsun. Evet, ben hak yemem Selma'cığım. Hesaplıyorum. Hepsini tek tek yazıyorum notlarıma.
0: Evet. İlk türküm o zaman.
1: Evet, anonsunu yap.
0: Sivas'tan. Sivas Divrik'ten. Oh. Kahve Felek sana ettim neyledim. Ardından da bir Maraş türküsü seslendireceğim. Bin derdim vardı bir daha.
1: Oh, ikisini de zevkle keyifle dinliyoruz Selma'cığım senden.
0: Hadi bakalım.

0: Hayret, ne güzel söylüyorsun Selma'cığım, tebrik ederim. Çok güzeldi. İkisi de birbirinden güzel türkülerdi. İkinci okuduğum türkü bizim de bir dönem birlikte çalıştığımız Nazmi Özgül hocanın herhalde hanımefendinin şeyi değil mi, derlemesi?
1: Evet, onun derlemesi.
0: Çok güzel bir türkü.
1: Maraşlıydı.
0: Onun böyle çok favori türkülerinden bir tanesi. Çok sağ olsun, ona da sağlıklar diliyoruz. Çok güzel bir örnek yani, hem söz hem de müzik anlamında da yıllardır böyle bütün solistlerin de okumak istediği, programlarında yer verdiği bir türkü. İkisi de birbirinden güzeldi. Çok tebrik ederim Selma Hanım, ağzına sağlık.
1: Sen neler getirdin türküler Selma Hanım, galiba programı evet. Dinledim, çok güzel türküler geliyordu, sesler
0: gelir,
1: geliyordu.
0: Gelir, seçiyoruz, o kadar özenle türküleri topluyoruz. Selma'cığım, ben biliyorsun dört kardeşiz. En büyüğümüz ablam var, Hazin. Hazin Yumrukaya. Babam da böyle çok enteresan bir şekilde hep zaten 66 kuşağında biliyorsun, daha evvel de konuşmuştuk, TRT'yi kazanıp da sonra Atakan Çelik, Seyit Al, Arif Meşhur. Arif Meşhur'un zaten ev arkadaşıydı babam. Beraber giriyorlar sınava, 66'da kazanıyor. Sonra diyorlar ki ya o zaman sanatla müzikle uğraşmak ayıp. Dedem, amcamlar falan köyden haber gönderiyorlar. Diyor ki biz seni ziraat mühendisi ol diye Ankara'ya gönderdik. Öyle müzik yok direkt. Gelmiyor, 66'da kazanıyor babam aslında. Sonra onlarla birlikte kazanıyor fakat katılmıyor. Eğitimine devam ediyor. Babam tabii radyo çok önemliydi onun için, çok dinliyordu o yıllardan beri. Hazin diye soy ismini hatırlamıyorum, TRT spikeri var, ablamın ismini oradan koymuş Hazin diye.
1: Hazin.
0: Ondan sonra bir TRT spikeri varmış o dönemde, bir kadın, ismi Hazin. Hazin Yumrukaya. Ondan sonra eniştemden Mehmet Yumrukaya çocukları var. Bugün burada yanımda getirdim yeğenimiz. Ondan sonra Gökmen Yumrukaya askere gidecek yeğenim.
1: Hayırlı ondan sonra tezkereler diliyoruz.
0: Evet, ailemizden de böyle yeğenlerden de ilk askere gidecek Gökmen olduğu için biraz daha böyle hem gururluyuz hem heyecanlıyız. Ondan sonra Sivas merkeze Ekim'in birinde inşallah teslim olacak, askere gidiyor. Ondan sonra yeğenim ve tüm askerlere böyle kazasız belasız hayırlı tezkereler diliyoruz. Ondan sonra askerliğini şu anda yapan tüm askerlerimize de gene sağlıklar diliyoruz, hayırlı görevler diliyoruz. Yeğenime de hayırlı tezkereler diliyorum. Gökmen Yumrukaya 1 Ekim'de yeğenim askere gidecek. Ablama da, enişteme de buradan gözaydın dileklerimi iletiyorum.
1: Selamlar yolluyoruz.
0: Bu iki türküyü de o zaman yeğenime ve tüm asker, Ekim'deki devrede gidecek bütün askerlere armağan ediyorum ve bizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Malatya Argovan'dan güzel bir türkü var. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Argovan'a diye. Buna bağlı olarak ben de Sivas Divriği'den, sen okursun da ben okuyamaz mıyım Selma'cığım? Evet, Divriği türküsü de ben okuyayım diyorum. Ali Aydar Gül hocamızın repertuara yeni kazandırdığı güzel türkülerden bir tanesi. Dertlinin derdi bilinmez yarayı. Bu iki türküyü birbirine bağlı okuyacağım.
1: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: TRT Türkü.
1: Muhteşem okudun Gülsoy. Ama bunu olasın. Söylemeseydim.
0: Gerçekten muhteşem.
1: Bunun cezası bir dahaki programda benim iki kıta Türkü okuyup senin üç kıta Türkü okumana diyecekti. O yüzden seni bol bol tebrik etmem lazım bugün.
0: Evet. Mutlaka sürekli.
1: İşin şakası tabii canım arkadaşım. Çok güzel türkülerdi. Hasan Erdoğan'ın türküsüydü galiba.
0: Bir tanesi evet Hasan Erdoğan'ındı. Diğeri de Argoan'la bir türküydü.
1: Yani ben sen okurken şunu düşündüm. Şimdi Hasan Erdoğan'ın duygularıyla yazılmış bir türkü.
0: Dertlin,
1: ne kadar geniş
0: olunca.
1: Kitlelere ulaşıyor değil mi yani?
0: Tabii.
1: Herkesin gönlüne giriyor. Bu türküyü ilk kim okudu bilmiyorum. Tabii Hasan Erdoğan okumuştur ama.
0: Hasan Erdoğan kendi 45 planında. Okumuştu. Onlar sonra okudular
1: galiba. İlk tabii okuyan da çok önemli.
0: Hasan Erdoğan kendi plağı var Selma'cığım. Tabii o zaman müzik dinlemek çok kıymetli ve zahmetli. Bir tane 45'lik plağı koyuyorsun, 3 dakika sonra bitiyor. Gene başında duruyorsun, öbür tarafını çeviriyor. Şimdi saatlerce kendine playlist yapabiliyorsun. Yani müzik artık dinlemek o kadar zahmetli değil. Eskiden bir pick-up'ın başında duruyorsun. Bitiyor 3 dakika sonra öbür tarafını çeviriyorsun falan filan. Hem zevkli hem keyifli ve müziğin tabii en kaliteli olduğu yıllar. Ertuğrul abiler tabii o döneme hep yetiştiler. Onlar plak dönemini biliyorlar. Hatta Emel ablanın da plağı var. Emel Taşçıoğlu'nun ben herhalde 3 ya da 4 tane 45'li olacak. Onları böyle kapaklarıyla buldum bir yerde, aldım. Sonra ismini şimdi zikretmeyelim. Böyle üst düzey bir siyasi bir Emel ablanın bir hayranı istemiş plağı. Ondan sonra Emel abladan dolayı bana ulaştılar. Dedim ki vallahi elimde bir tane var ama Emel abla öyle istiyorsa öyle olsun. Ben onu sonra bulurum dedim bir yerden. Gene götürdüm verdim.

0: Ablanın
1: Acaba
0: bir kutup
1: hangi
0: beşik
1: türküydü?
0: gelmiş.
1: Şey miydi Ertuğrul abi? Hangi
0: Bir tarafı Almanya uçurumu da arkasını bilmiyorum planını. Öbür tarafı da şey bilir. Ertuğrul abi belki bilir. Gel gidelim uzaklara sevgiliyim olabilir. Ondan sonra onu okumuştu. Emel ablanın böyle küçük o tatlı hallerinin 45'liğe de kapağını koymuşlar. Çok şirin kapakları.
1: Zaten
0: da çok
1: izliyoruz TRT arşivde ve TRT'nin bütün sosyal medya hesaplarında.
0: Tabii görüyorsun değil mi? Yani o yaşta Emel abla yani o sanki sahneye orada o zaman da hakim.
1: İşte ya,
0: o pilavı da verdim. Sonra kısa zaman sonra buldum pilavı. Kafayı taktım dedim ki o bende geri olmalı. Buldum geri yerine koydum falan. Bir arkadaşlarımı aradım. Kimde var? Birinden çıktı dedim onu verin. Aldım gittim falan. Emel ablanın bir pilavı bende eksik ki geri tamamladım hemen.
1: Ben türküyü niye sordum? Şimdi Emel abla bizi dinliyorsa o anlamıştır.
0: Emel abla
1: benim niye sordum anlamıştır.
0: Ay canım benim. İnşallah
1: ona selam yolluyoruz.
0: Ablama
1: onu
0: haber göndersek
1: seviyoruz.
0: Dinlerdi. Artık bir dahaki programdan önce ararız onu. Senden bahsedeceğiz deyince o dinler bizi inşallah.
1: İnşallah.
0: Kemal abime de ablama da sağlıklar diliyoruz her ikisine de.
1: Evet,
0: Ertuğrul abi tabii onlarla sürekli irtibat halinde ama biz Emel ablayı çok özlüyoruz. Hem sanatını özlüyoruz hem ablalığını özlüyoruz. Bizim büyüklerimiz ne bileyim Selma'cığım insanların fikirlerini biliyorum ama ben burada pek böyle hani askerde bir devrecilik olur ya falan.
1: Evet evet tabii ki.
0: Bizim burada eğer işini gerçekten meraklı, ilgili ve yetenekli yapıyorsan ve gerçekten bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorsan bizim büyüklerimiz gerçekten bize çok destek oldular yani. Ha kişide bir şey yoktur ama sürekli sanki çok herkesten ön plandaymış gibi bazı arkadaşlarımızın da öyle yapısı gereği öyle olmuş olabilir ama onlar tabii dolayısıyla biraz daha bizim kadar şey olmadılar ama biz çok çalışanları işte Bircan Hanım da Gülşen abla da Emel abla da hep tuttular bizi yani beni de seni de diğer arkadaşlarımızı da ablalarımızdan bir şey görmedik abilerimiz de gene öyle ben 80 kuşağındaki abilerimizi ablalarımızla 66 kuşağıyla da tabii çalışacak bir bölümüyle çok güzel geçti buradaki eğitimimiz o radyonun ilk yılları iyi ki onlarla karşılaşmışız iyi ki güzel güzel onların yanında oturup onlardan feyiz almışız dinlemişiz
1: elbette
0: her biri bir değişik renkti Seyit
1: çok,
0: Al
1: çok
0: öyle
1: büyük bir şans
0: bugün
1: oldu.
0: Mehmet Allaşoğlu takıldı aklıma mesela Türkiye radyolarının en özel erkek seslerinden bir tanesidir. Mehmet abiyi çok severim. 81 kuşağı daha evvel de konuştuk seninle. Hepsi ayrı ayrı bir renk, bir lezzet. İyi ki
1: i̇şte
0: gelip geçtiler
1: sesler.
0: Buradan. İyi ki gördük
1: yani
0: hepsini.
1: Yurttan,
0: tam yurttan sesler. 80 sesler kuşağı gerçekten yani. 66 kuşağıyla 81 kuşağı gerçekten Türkiye radyolarının en özel sesleri ve en bu kültürü Türkiye'deki insanlara sevdiren çok özel iki kuşaktır yani o iki kuşak. Biz de ablalarımızın, abilerimizin bize bıraktığı mirası bir sonraki kuşağa taşımaya gayret gösteriyoruz. Sen çok konuştuk Selma'cığım. Gene konuşuruz.
1: Güzel şeyler konuştuk. Ben bir Ege'den iki türkü seçtim Gülsoy.
0: Zaten sen bir tarafın Ege'li herhalde.
1: Bir de Kütahya, bir tarafta Burdur türküsü.
0: Bunu yap.
1: Güzel türküler. İkincisi... Hadi Gari sen de gel.
0: Evet.
1: Diğeri de Kütahya'dan. O da sürpriz olsun.
0: Tamam Selma'cığım. Zevkle dinliyoruz bu iki güzel türküyü senden.

0: Makbule Kaya ablamıza buradan selamlar yolluyoruz.
1: Makbule Kaya, Osman ve Kalay.
0: Hale Gür tabii ki. Sebahattin Gülümser, Mustafa Özcan.
1: Çok güzel isimler.
0: Osman Kalay. Bütün Ali Çakar, tabii ki Tuğba Ger arkadaşımız, tabii, Selcan Kökçen.
1: Bölge müziğine emeği geçen bütün sanatçı abilerimize, ablalarımıza buradan selamlar olsun.
0: Selamlar
1: bu güzel
0: olsun.
1: Emanetleri bu kuruma kazandırdılar, bıraktılar. Makbule abla da tabii Emel ablalar gibi onların döneminde çok böyle kendi alanında, kendi bölgesinde çok sevilen başarılı bir ustaydı. Makbule ablaya da selamlar olsun. İkisi de çok güzeldi Selma'cığım. Arada böyle Ege okuyorsun ya sen.
0: Ben seviyorum. Ya ben şey...
1: Acaba senin sarı... büyük büyük babaannen Ege'li olabilir mi? Araştırdın mı?
0: Hayır, benim şimdi Halktan Sarı da bir dönem Halktan Sarı ile ilgilendim diyeyim. Yani çok yaklaşık 7-8 yöre oynuyorum. Hayır, yani şu an oynayamıyorum tabii.
1: Mikail de Burdurlulara benziyor sanki. Yani bir, sizde bir Ege'lilik var gibi, baksana.
0: Evet, biraz böyle göbekten dolayı olabilir
1: bir
0: mi?
1: Bir sipsi çalsa tamam yani. Tam Burdurlulara benziyor Mikail. Sizde bir Ege'lilik var. Bir araştır bakalım şu secereden,
0: evet,
1: bir bak Selma'cığım.
0: Ya şey, o tabii ki Halktan Sarı ile alakalı. Biz her yani mesela Karadeniz, biz bir programda yine konuşmuştuk ya bu türkülerle, evet, Halktan Sarı'nın iç içe olması
1: tabii,
0: gerektiğini.
1: Tabii.
0: Yani ikisi de bence elmanın
1: senin böyle
0: gibi.
1: Gençlik dönemin tam böyle halk, derneklerde, vakıflarda ve Halktan Sarı'nın içinde geçti.
0: Bence bir sanatçının Halktan Sarı'nı iyi bilmesi lazım ki okuduğu türkünün ritimleri ne kadar bilebilsin, okuyabilsin.
1: Gerçekten yani, çok öyle, çok önemli. Şey yani. Çok. Sen de o anlamda çok, orada da çok
0: hem
1: başarılısın.
0: Hem edebi bilgisinin de olması gerekiyor tabii, artı. Hem biz de tabii birazcık bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz ama edebiyatçı arkadaşlarımız var mesela, onların daha böyle sunumları tabii, daha güzel geliyor.
1: Tabii tabii, aynen öyle, gerçekten
0: evet,
1: öyle. Çok fark ediyor. İkisi de çok güzeldi Selma'cığım. Tebrik ederim. Sırada ben istersen iki tane türkü okuyayım. Senin gene zamanından çalmayayım Selma'cığım. Sonra eksik türkü okuyorsun.
0: Estağfurullah, olur mu? Neler var Gürsel?
1: Sivas Kangal'dan, Muhlis Akarsu'dan gene Ali Aydar Gül hocamızın son dönem repertuara kazandırdığı güzel türkülerden bir tanesi. Geldi geçti hayal gibi, düş gibi, yanarım da ben ömrüme yanarım, bunu okuyacağım. Buna bağlı olarak da Aşık Mahsuni Şerif'ten gene Ali hocanın yeni repertuara kazandırdığı Maraş'tan bir türkü, Güvenme Dünyada Malım Var diye, bu iki türküyü seslendireceğim.
0: Evet, dinliyoruz Gürsoy Baboğlu sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy çok güzel gene türkülerdi.
2: Teşekkürler.
1: Ben Ararlar Beni, bu Mahsuni Şerif'in türküsü. Hı-hı. Ben o albümünde vokal yapmıştım kendisine.
2: Ya, evet, biliyorum, daha evvel de söylemiştin.
1: Stüdyoda birlikte böyle yan yana oturmuştuk ama tabii ne sohbetimiz güzel. Yani çok sohbeti seven birisi, hı-hı, değildi yani. Sadece dinlerdi. Öyle çok şanslı hissediyorum. Allah tabii, rahmet eylesin.
2: Mahsuni Şerif gibi bir ustayla, hı-hı, aynı ortamda müzik yapmışsın Selma'cığım. Tabii ki çok şanslısın.
1: Çok, çok
2: tebrikler.
1: Güzel bir albümdü o da. Onun zaten vefat etmeden sanıyorum bir önceki albümü. Hı. Çok güzel. Çok güzel türkü de hatırlattın bize ya vallahi.
2: Canım benim, sağ olasın Selma'cığım.
1: Bu türkü de girdi repertuarlara,
2: evet, evet,
1: değil mi?
2: Ali Hoca,
1: Ali Haydar,
2: evet,
1: Gül hocamıza da teşekkür ediyoruz.
2: Ali Haydar Gül Hoca sağ olsun, ne var ne yok, böyle okumamız gereken, insanların sevdiği fakat repertuarımız olmayan bir türküyü böyle. Hocanın da biliyorsun yakın zamanda emekliliği var. O yönde de hem hepimize de çok emeği oldu.

0: gündü. Mehmet abi de halayları okudu. Sonra da ben çıkacaktım. Baktım bunu okudu. Bayıldım. Mehmet abi güzel okudu. İner inmez hemen yazmıştım kafama. Sözlerini de yazdım hemen. Mehmet abiden sonra ben okudum sahnelerde.
1: Evet, ben
0: radyodaki programlarda, halaylarda falan okumuştum televizyonda. Ama tabii Mehmet Aldaşoğlu bu tarz Türkleri çok güzel okuyordu. Mehmet abi bayıldım yorumlu o zaman. İpbel okudu. Ondan sonra ben okudum. Sonra galiba Yıldırım Budak abimiz çok güzel bir şekilde seslendirmiş. Çok güzel bir halay Van'dan. Bunu görüyorum. Vallahi çok sevindim. Böyle bir içim kıpır kıpır oldu. Allah dedim halay
1: sen
0: geliyor.
1: Sen okumadın, ben okuyorum. Senden bekledim, okumadın.
0: Estağfurullah Selma'cığım. Sen de çok zevkli, keyifli okuyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Peşinde de Sivas'tan galiba, evet. Bara bara okuyacaksın Ali Kızıltu'dan. Zevkle dinliyor Selma'cığım.
1: Hadi bakalım.

0: Geldik efendim. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Orkestramızda ise bugün grup sorumlumuz Hasan Hüseyin Genç abimizdi bağlamada. Nefesi de Mikail Geçer. Ritim sazda kıymetli abimiz, değerlimiz Ertuğrul Güney vardı. Klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda ise kardeşimiz Özgün Eroğlu bugün buradaydı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, ton maşterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşli. Ben de yöre ekibinden alınan Kuzeydoğu Anadolu bölgesine ait güzel bir halay var Selma'cığım. Onu sesleneceğim. Araza vurdum teşti. Gene bu türküyü de asker olan Ekim'de. Ekim 1'inde askere gidecek olan yeğenim Gökmen'e yumrukaya armağan ediyorum.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, mübadeleyi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu. Ses kayıtta Ramazan Özbay. Teknik yapımda Zühal Ergür. Ve spikeriniz ben Çağatay Sevdi. Sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, artık geleneksel hale gelen İzmir'in Urla ilçesindeki Tahafushane'deki buluşma bu yıl 21 Aralık'ta gerçekleştirildi. Girit'ten İzmir'e ilk adım 3 Aralık 1923 mübadele etkinliği başlığıyla 10.sü düzenlenen etkinliğe birçok mübadele derneği, mübadil ve mübadil dostları katıldı. Bu hafta aile öyküsüne başlayacağımız 3. kuşak Girit mübadili Yiğit Turan'la karantina adasında Tahafushane'deki törende tanıştığımızın bilgisini paylaştıktan sonra programımızın ilk türküsünü dinleyelim. Muammer Ketencoğlu. Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir diyor.

Üçüncü kuşak Girit mübadili Yiğit Bey'e bize hangi tarafın aile öyküsünü anlatacağını sorduğumuzda babaannem, anneannem ve her iki dedem de mübadil. İki tarafı da anlatacağım dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Babaannemin doğduğu Girit'in Resmo kentinin Kromanastri köyü denize yakın bir sahil kasabası ama dağların arasında. Evlerinin hemen karşısında bir kilise varmış. Kilisenin yanında şimdilerde müze olan eski bir karakol var. Kromanastri köyünde oldukça büyük iki katlı bir evleri varmış. Yakın tarihte oraya giden bir akrabamız adresi bulmuş ve o evi ziyaret etmiş. Oldukça büyük bir kapısı varmış. O evde şu an İtalyan kökenli divane ailesi kalıyor. Babaannemin annesi kayıtlarda Maria olarak geçiyor. Daha sonra Müslüman olup Akide ismini alıyor. Babasının adı ise Ali. Babaannemin adı Nazire. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Mine Yalçın'dan dinleyeceğimiz türkü şu dörtlükle başlıyor. Gidiyor musun yârim bizim vatana kadar? Ben senden ayrılamam ömrüm bitene kadar.

Yiğit Turan dedesinin ailesiyle ilgili ise şunları anlattı. Babamın babası Derviş Mustafa, Girit'in Hanya şehrinin Halepa ilçesinde dünyaya gelmiş. Halepa bürokrasi ve ticaret merkeziymiş. Şehir merkezinde oldukça iyi konutların olduğu 2-3 katlı evler varmış. Dedem çok iyi bildiği için Fransızca dersleri de veriyormuş. Yani dede tarafım şehirli, babaanne tarafım çiftçi olarak hayatlarını sürdürüyormuş. Değerli dinleyiciler, şimdi Tarlalarda Örene dizesiyle başlayan türküyü sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'den dinleyelim.

Yiğit Bey babaannesi tarafından geçim kaynağı konusunda şu bilgileri verdi. Babaannemler çiftçilik ve zeytincilikle geçimlerini sağlıyormuş. Kromanastiri köyünde büyük zeytinlikleri varmış. İşlerinin hacmini anlatabilmek için babaannem, sahip olduğumuz zeytinyağlarını döksek Akdeniz'in her yeri yağ olurdu derdi. Çok büyük arazileri ve zeytinlikleri varmış. Değerli dinleyiciler, şimdi Zeytin Dallarında Tabakam Kaldı isimli türküyü dinlemek üzere sanatçımız Çiler Şatıroğlu'na kulak verelim.

İturan'a Girit'teki Müslümanlarla Ortodoksların komşuluk ilişkilerini de sorduk. Müslümanlarla Ortodoksların 1870'li yıllara hatta 80'lere kadar hiçbir sorunları yokmuş. Yani bir arada yaşıyorlar. Öyle ki Resmo'nun kayıtlarında da Hanya'daki evlilik kayıtlarında da isimlere bakıyorsunuz. Örneğin Emin Maria'yla ya da Hamide Kostas'la evlenmiş. 1870'li yıllara kadar dine bağlı olmadan Giritli ile evleniyormuş. 1880'li yıllara gelindiğinde artık içeride propagandalar, Hristiyanlık ve Müslümanlık çatışmaları ortaya çıkıyor. Toplum o zaman ayrışmaya başlamış. Ne yazık ki filler tepişmiş, altında toplumlar ezilmiş. İngilizlerle Fransızlar yapmış oldukları siyasi, politik hamlelerle buradaki iki toplumu kendi çıkarları için kullanmış. Değerli dinleyiciler, şimdi Erdal Erzincan'dan dinleyeceğimiz türkü şu sitem dizeleriyle başlıyor. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı.

Yiğit Bey babaannesi tarafından söz ederken aile büyüklerinin çocuklarını mübadeleyle Türkiye'ye gönderdiğini ama kendilerinin gelmediğini anlattı. Bunu şöyle gerekçelendirdi. Babaannemin babasıyla annesi çocuklarını mübadeleyle Türkiye'ye yolluyor. Ama kendileri Girit'te kalıyor. Bunun sebebi orada mallarının çok olması ve mallarını kaybetmek istememeleri olabilir. Rahatlık içinde yaşıyorlar. Herhalde şöyle düşünüyorlar. Biz artık belli bir yaştayız. Sağ kalırız, kalmayız. En azından topraklarımızı kaybetmeyelim. Çocuklarımızı yollayalım, belki tekrar buraya alırız. Yani onlara göre Girit'in de akıbetinin ne olacağı belli değil. Değerli dinleyiciler, ailenin bölünmesini anlattıktan sonra dinleyeceğimiz türkü şu dörtlükle başlıyor. Garip başa karlar yağar, tozar inceden inceden. Hasret sinemizi dağlar, sızlar inceden inceden.

Değerli dinleyiciler, 3. kuşak Girit Mübadili Yiğit Turan'ın babaannesiyle dedesinin tarafını tanıtıp o dönem Girit'teki Müslüman ve Ortodoks ilişkilerini anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya hasretin bu yakasında Yiğit Bey'in mübadil aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere. Sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce Azerbaycanlı şairi hanım Naringül Nadir'in Şehidim şiiri, bestesi ve musiqisi Ali Asker Məmmədovun Şehidler Ölmez adlı eseri eşliğində seslendirildi. Bu anlamlı eser elə Məmmədovun usta icrasıyla sizlerle buluşdu.

Sevgili dinleyiciler, Azerbaycan kadim bir vatandır. Bu topraklar binlerce yıllık tarihi, kültürü ve medeniyetiyle Azerbaycan halkının ebedi yurdudur. Bu topraklarda tarih boyunca nice savaşlar, nice acılar yaşandı. Zaman zaman kara bulutlar bu torpaqların üzerine çöktü. Nice ocaklara ateş düştü. Ancak Azerbaycan halkı hiçbir zaman umudunu, inancını ve vatan sevgisini kaybetmedi. Azerbaycan'ı canı gönülden seven kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi sizleri Azerbaycan'ın sevilen halk mahnılarından olan Xarı Bülbül ile baş başa bırakırıq. Adını Qarabağ'ın simgesi olan Eşsiz Çiçeklerinden alan bu eser sizleri Şuşa'ya, Cıdır düzünə ve kahraman şehitlerimizin bizlere emanet ettiği o müqəddəs topraklara manevi bir yolculuğa çıxaracaqdır. Bu anlamlı eseri Azerbaycan'ın güclü ve kendine has sesiyle gönüllerde taht kuran değerli sanatçı Səxavət Məmmədovun eşsiz yorumuyla dinleyeceksiniz.

2020 yılında yazılan 2. Karabağ Vatan Savaşı yalnızca askeri bir zafer değil, büyük Türk milletinin birlik, beraberlik, cesaret ve kararlılığın tüm dünyaya ilanı oldu. 44 gün boyunca Azerbaycan askeri büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Şehitlerimizin kanıyla sulanan torpaqlarımız yeniden özgürlüğüne kavuştu. Bugün dalgalanan üç renkli bayrağımız onların fedakarlığının en büyük nişanesidir. Şimdi sizleri değerli dinleyicilerimiz, vatan sevgisini, milli ruhu ve bağımsızlık idealini en güçlü şekilde yansıtan Azerbaycan adlı eserle baş başa bırakırıq. Sözleri Türk dünyasının büyük şairi Bahtiyar Vahapzade'ye, bestesi ise Azerbaycan'ın seçkin bestekarlarından olan Emin Sabitoğlu'na mahsus Azerbaycan eserini Azerbaycan'ın değerli sanatçısı Şövket Ələkbərova'nın etkileyici yorumundan dinlemiş olacağız. İyi dinlemeler.

her milleti ayakta tutan en büyük güç, tarihini unutmaması, kahramanlarını daima yaşatmasıdır. Şehitler yalnızca bir ailenin değil, bütün bir milletin evlatlarıdır. Onların emanet ettiği bağımsız Azerbaycan bugün güçlü yarınlara, emin adımlara yürümektedir. Bizlere düşen görev ise onların hatırasını yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve gelecek nesillere bu büyük destanı aktarmaktır. Bugün biz bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı günde bizlerle olduğunuz için teşekkür edir, yayınımızı Qarabağ Azərbaycandır sloganı ilə noktalıyoruz. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan Türkiyə qardaşlığı. Var olsun Türk dünyamız. Qarabağ şikəstəsini oxuyur Azərbaycanın mərhum muğam üstadlarından olan Arif Babayev. Sağ olun əziz dinləyicilər, gecəniz xeyrə qalsın.

Sevgili dostlar merhaba. TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programımızla yeniden huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu gece vefatının 14. yıl dönümünde büyük ustamız Neşet Ertaş'ı türküleriyle anacağız. Programımızı onun gençlik yıllarından bir kayıtla açtık. 1957 yılında henüz 19 yaşındayken plağa okuduğu bir eser. Neden garip garip ötersin bülbül? Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'tan devraldığı geleneği yıllar içinde kendi sazıyla, kendi sesiyle ve kendi sözüyle çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Bu gece ise o türküler genç yıldızlarımızın sesiyle yeniden hayat bulacak. Neşet Ertaş'ın türkülerinde insan vardır, sevda vardır, hasret vardır, gurbet vardır. Ama hepsinden önce insanın içinden gelen sade ve sahici bir söz vardır. Şimdi sözü genç yıldızımız Akın Can Sütçü'ye bırakalım. Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derleyip notaya aldığı bir Kırıkkale Keskin türküsü. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını, çıka geldi bir gözleri sürmeli. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını, çıka gel.

bir ömür boyunca sazını elinden, türküsünü dilinden düşürmeyen Neşet Ertaş, Kırşehir'den Anadolu'nun dört bir yanına ulaşan Neşet Ertaş. Yıllar geçtikçe daha çok insanın gönlünde yer eden Neşet Ertaş. Şimdi Şahin Karakuş'tan yine Neşet Ertaş imzalı bir Kırşehir türküsü dinleyeceğiz. Bahçede gül ağacı, dibinde iki bacı, sinemdeki yaranın sen olursun ilacı. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor, sen orada, ben burada, böyle zor çekiliyor.

Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'tan öğrendiği bozdak geleneğini kendi tavrıyla yaşattı. Ustasına, babasına ve yetiştiği topraklara bağlılığını hiç kaybetmedi. Onun türkülerinde bu köklü geleneğin izi vardır. Şimdi sazıyla ve sesiyle Tolunay Kaygısız geliyor mikrofona. Köprüden geçti gelin, saç bağın düştü gelin, eğil bir yol öpeyim, gençliğim geçti gelin.

Ustaların bıraktığı en kıymetli miras, kendilerinden sonra da söylenmeye devam eden türkülerdir. Bugün gençlerimizin Neşet Ertaş türkülerini sevgiyle söylemesi, bu mirasın yaşamaya devam ettiğinin en güzel göstergesi. Şimdi mikrofonda Eren Ertun'a. Sevda gitmiyor serde, düşürdün beni derde, zülüflerin dökülmüş, al yanağına perde.

Kıymetli dostlar, bu gece Türkülerin Genç Yıldızları'nda Neşet Ertaş'ı gençlerimizin sesinden türküleriyle andık. 25 Eylül 2012'de aramızdan ayrılan büyük usta ardında çok kıymetli bir miras bıraktı. O miras bugün hala dilden dile söyleniyor, çalınıyor ve gençler tarafından yaşatılıyor. Programımızı başladığımız gibi yine genç Neşet Ertaş'ın sesiyle tamamlayalım. Büyük ustamızı vefatının yıl dönümünde sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere ulaşan Yörük Havaları programıyla yine birlikteyiz. Yörük kültürünün izlerini taşıyan türküler eşliğinde güzel bir yolculuğa çıkacağız. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Emrah Öz olarak radyomuzun sesinin ulaştığı her yerdeki siz değerli dinleyenlerimize gönülden sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Programımızda bu hafta Yörükler Diyarı Kütahya'dan derlenen birbirinden güzel türkülere yer vereceğiz. Türkülere kulak vermeden önce dilerseniz Kütahya yöresi hakkında kısa bilgiler verelim. Kütahya, İç Batı Anadolu'da yer alan Ege ile İç Anadolu arasında geçiş özelliği gösteren bir yöredir. Dağlık ve engebeli arazi yapısının yanı sıra geniş yaylaları ve ormanlık alanlarıyla dikkat çeker. Bu coğrafi özellikler bölgenin geleneksel yaşam biçimini ve kültürünü de şekillendirmiştir. Kültürel açıdan

dahya, Yörük ve Türkmen kültürünün izlerini taşıyan zengin bir halk kültürüne sahiptir. Halk oyunları, geleneksel el sanatları, özellikle çinicilik ve yöre türküleri bu kültürel mirasın önemli parçalarıdır. Bu bilgilendirmeden sonra dilerseniz programımızın ilk türküsüne yer verelim. Hisarlı Ahmet'in kaynaklık ettiği türküyü Mustafa Özcan seslendiriyor. Çatalçam başına koydum keseri.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Yörük Havaları kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Kütahya'nın Kadim ilçesi Domaniş'teyiz. İbrahim Bilgili'den alınan türküyü Özay Gönlüm'ün sazından ve sesinden dinliyoruz. Çıkma dışarılara, gün vurur seni.

Hisarlı Ahmet İnegöllü, Kütahya yöresi türkülerinin ulusal anlamda tanınmasında ve sevilmesinde çok büyük rol oynamıştır. Bu türkülerden birine yer veriyor, Hisarlı Ahmet'i saygı ve rahmetle anıyoruz. Sedat Yavaş çalıp söylüyor, Ay İstanbul.

Kütahya yöresinin halk oyunlarında zeybek havaları ön planda yer almaktadır. Bu zeybeklerden biriyle Zeynel Sağ bizlerle. Kar mı yağmış Kütahya'nın dağına?

Kütahya yöresinden derlenen türkülere yer verdiğimiz programımızı Mustafa Argun'dan alınan hareketli bir türkü ile noktalıyoruz. İsmail Çakır'ın sazından ve sesinden dinliyoruz. Kayaköy'ün at yanında dermeni. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle başlıyoruz. Selma Geçer sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti canı. Seher yeli sevdiğimden bir haber.

Seda Tüfekçi'nin Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsüyle Tuncay Kemertaş huzurlarınızda. Dağlar yeşil boyandı. Kim yattı, kim uyandı?

Muzaffer Sarı Sözer'in Yusuf Yıldırım'dan derlediği Iğdır türküsünü Kenan Tuna yorumluyor. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hürriye Keskin'den derlediği Muş türküsünü Yavuz Değirmenci söylüyor. Dağlarda, meşelerde, gül suyu şişelerde.

Nurettin Çamlıdağ'ın Ahmet Cevdet Yazıcı'dan derlediği Kastamonu türküsünü Ali Demirhan yorumluyor. Çıkabilsem şu yokuşun başına.

Özel Gönlüm'ün Zurnacı Halil Can'dan derlediği Aydın türküsüyle Arzu Akmeş'e sizlerle. Dumanı da vardır şu dağların başında, gönlüm kaldı toprağında taşında.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsünü Semra Algül'den dinliyoruz. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda, mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.

0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizdeki saz üstadlarını sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Mikail Geçer, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Halil Melişen, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu İçilmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak. Ve bütün yurdumuzdan şöyle Edirne'den Ardahan'a diyelim, birbirinden güzel türkülerimizle sizlerleyiz gene Türkiye evinde. Nasılsın sevgili arkadaşım?
1: Teşekkürler Selma'cığım, iyiyiz. Gene seninle birlikte Türkiye programında çok güzel bir repertuarla dinleyicilerimizle buluşacağız inşallah. Ondan sonra yine Ertuğrul Güney abimizi böyle arada görmek bize böyle hem bir güç veriyor hem de böyle bir çalışma azmimize böyle bir şeyler katıyor sanki. Ertuğrul abi görünce biraz daha dikkat edelim diyoruz sanki. Hoş geldin abi, ellerinden öpüyoruz.
0: Evet, şimdi...
1: Ne güzel olmuşsun Selma'cığım bugün. Kendine epey masraf etmişsin gene.
0: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ediyorum seni vallahi. Bütün paranı kıyafete harcıyorsun. Üzülüyorum bir yandan da. Ama olsun, düzelir inşallah. Bir yerde duracaksın herhalde artık.
0: Sevgili Gürsoy, geçen programda hatırlıyorsan ilk sen başlamıştın. Bu haftada dedim ki ben başlamak istiyorum.
1: Başla.
0: Çünkü artık biliyorsun.
1: Tamam, sen başla.
0: Eksik türkü de okumuştum galiba. Onu da bu hafta değerlendireceğiz.
1: Okur tabii. Ben bugün bak 5 tane okuyacağım. Sen 6 tane okuyorsun. Bak, bir tane işte, fazla okuyorsun. Evet, ben hak yemem Selma'cığım. Hesaplıyorum. Hepsini tek tek yazıyorum notlarıma.
0: Evet. İlk türküm o zaman.
1: Evet, anonsunu yap.
0: Sivas'tan. Sivas Divrik'ten. Oh. Kahve Felek sana ettim neyledim. Ardından da bir Maraş türküsü seslendireceğim. Bin derdim vardı bir daha.
1: İkisini de zevkle keyifle dinliyoruz Selma'cığım senden.
0: Hadi bakalım.

0: Hayret, ne güzel söylüyorsun Selma'cığım, tebrik ederim. Çok güzeldi. İkisi de birbirinden güzel türkülerdi. İkinci okuduğum türkü bizim de bir dönem birlikte çalıştığımız Nazmi Özgül hocanın herhalde hanımefendinin şeyi değil mi, derlemesi?
1: Evet, onun derlemesi.
0: Çok güzel
1: Maraş,
0: bir türkü.
1: Maraşlıydı.
0: Onun böyle çok favori türkülerinden bir tanesi. Çok sağ olsun, ona da sağlıklar diliyoruz. Çok güzel bir örnek yani, hem söz hem de müzik anlamında da yıllardır böyle bütün solistlerin de okumak istediği, programlarında yer verdiği bir türkü. İkisi de birbirinden güzeldi.
1: Çok
0: tebrik ederim Selma Hanım, ağzına sağlık.
1: Sen neler getirdin türküler Selma Malatya'dan hocam, galiba programı
0: evet.
1: Dinledim, çok güzel türküler geliyordu, sesler
0: gelir,
1: geliyordu.
0: Gelir, seçiyoruz, o kadar özenle türküleri topluyoruz. Selma'cığım, ben biliyorsun dört kardeşiz. En büyüğümüz ablam var, Hazin. Hazin Yumrukaya. Babam da böyle çok enteresan bir şekilde hep zaten 66 kuşağında biliyorsun, daha evvel de konuşmuştuk, TRT'yi kazanıp da sonra Atakan Çelik, Seyit Al, Arif Meşhur. Arif Meşhur'un zaten ev arkadaşıydı babam. Beraber giriyorlar sınava, 66'da kazanıyor. Sonra diyorlar ki ya o zaman sanatla müzikle uğraşmak ayıp. Dedem, amcamlar falan köyden haber gönderiyorlar. Diyor ki biz seni ziraat mühendisi ol diye Ankara'ya gönderdik. Öyle müzik yok direkt. Gelmiyor, 66'da kazanıyor babam aslında. Sonra onlarla birlikte kazanıyor fakat katılmıyor. Eğitimine devam ediyor. Babam tabii radyo çok önemliydi onun için, çok dinliyordu o yıllardan beri. Hazin diye soy ismini hatırlamıyorum, TRT spikeri var, ablamın ismini oradan koymuş Hazin diye.
1: Hazin.
0: Ondan sonra bir TRT spikeri varmış o dönemde, bir kadın, ismi Hazin. Hazin Yumrukaya. Ondan sonra eniştemde Mehmet Yumrukaya çocukları var. Bugün burada yanımda getirdim yeğenimiz. Ondan sonra Gökmen Yumrukaya askere gidecek yeğenim.
1: Hayırlı
0: ondan
1: sonra tezkereler diliyoruz.
0: Evet, ve ailemizden de böyle yeğenlerden de ilk askere gidecek Gökmen olduğu için biraz da böyle hem gururluyuz hem heyecanlıyız. Ondan sonra Sivas merkeze Ekim'in birinde inşallah teslim olacak, askere gidiyor. Ondan sonra yeğenime ve tüm askerlere böyle kazasız belasız hayırlı tezkereler diliyoruz. Ondan sonra askerliğini şu anda yapan tüm askerlerimize de gene sağlıklar diliyoruz, hayırlı görevler diliyoruz. Yeğenime de hayırlı tezkereler diliyorum. Gökmen Yumrukaya 1 Ekim'de yeğenim askere gidecek. Ablama da, enişteme de buradan gözaydın dileklerimi iletiyorum.
1: Selamlar yolluyoruz.
0: Bu iki türküyü de o zaman yeğenime ve tüm asker, Ekim'deki devrede gidecek bütün askerlere armağan ediyorum ve bizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Malatya Argovan'dan güzel bir türkü var. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Argovan'a diye. Buna bağlı olarak ben de Sivas Divriği'den, sen okursun da ben okuyamaz mıyım Selma'cığım? Evet, Divriği türküsü de ben okuyayım diyorum. Ali Aydar Gül hocamızın repertuara yeni kazandırdığı güzel türkülerden bir tanesi. Dertlinin derdi bilinmez yaralı. Bu iki türküyü birbirine bağlı okuyacağım.
1: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: TRT Türkü.
1: Muhteşem okudun Hüsnü. Ama bunu olasın. Söylemeseydim.
0: Gerçekten muhteşem.
1: Bunun cezası bir dahaki programda benim iki kıta Türkü okuyup senin üç kıta Türkü okumana diyecekti. O yüzden seni bol bol tebrik etmem lazım bugün.
0: Evet, mutlaka sürekli.
1: İşin şakası tabii canım arkadaşım. Çok güzel türkülerdi. Hasan Erdoğan'ın türküsüydü galiba.
0: Bir tanesi evet en Hasan Erdoğan'ındı. Diğeri de Argoan'la bir türküydü.
1: Yani ben sen okurken şunu düşündüm. Şimdi Hasan Erdoğan'ın duygularıyla yazılmış bir türkü. Dertlin, ne kadar geniş kitlelere ulaşıyor değil mi yani?
0: Tabii.
1: Herkesin gönlüne giriyor. Bu türküyü ilk kim okudu bilmiyorum. Tabii Hasan Erdoğan okumuştur ama.
0: Hasan Erdoğan kendi Gül
1: Erdoğan okumuştu.
0: Onlar sonra okudular
1: galiba. İlk tabii okuyan da çok önemli.
0: Hasan Erdoğan kendi plağı var Selma'cığım. Tabii o zaman müzik dinlemek çok kıymetli ve zahmetli. Bir tane 45'lik plağı koyuyorsun, 3 dakika sonra bitiyor. Gene başında duruyorsun, öbür tarafını çeviriyorsun. Şimdi saatlerce kendine playlist yapabiliyorsun. Yani müzik artık dinlemek o kadar zahmetli değil. Eskiden bir pick-up'ın başında duruyorsun. Bitiyor 3 dakika sonra öbür tarafını çeviriyorsun falan filan. Hem zevkli hem keyifli ve müziğin tabii en kaliteli olduğu yıllar. Ertuğrul abiler tabii o döneme hep yetiştiler. Onların plak dönemini biliyorlar. Hatta Emel ablanın da plağı var. Emel Taşçıoğlu'nun ben herhalde 3 ya da 4 tane 45'li olacak. Onları böyle kapaklarıyla buldum bir yerde, aldım. Sonra ismini şimdi zikretmeyelim. Böyle üst düzey bir siyasi bir Emel ablanın bir hayranı istemiş plağı. Ondan sonra Emel abladan dolayı bana ulaştılar. Dedim ki vallahi elimde bir tane var ama Emel abla öyle istiyorsa öyle olsun. Ben onu sonra bulurum dedim bir yerden. Gene götürdüm verdim Emel ablanın.
1: Acaba hangi türküydü?
0: Şey miydi
1: Ertuğrul abi? Hani
0: bir tarafı Almanya uçurumu da arkasını bilmiyorum planı. Öbür tarafı da şey bilir. Ertuğrul abi belki bilir. Gel gidelim uzaklara sevgiliyim olabilir. Ondan sonra onu okumuştu. Emel ablanın böyle küçük o tatlı hallerinin 45'liğe de kapağını koymuşlar. Çok şirin kapakları
1: zaten
0: da çok
1: izliyoruz TRT tabii. Arşivde. Ve TRT'nin bütün sosyal medya hesaplarında
0: tabii görüyorsun değil mi yani o yaşta Emel abla yani o sanki sahneye orada o zaman da hakim.
1: İşte ya,
0: o plağı öyle verdim sonra kısa zaman sonra buldum plağı, kafayı taktım dedim ki o bende geri olmalı, buldum yeri yerine koydum falan. Bir arkadaşlarımı aradım, kimde var, birbirinden çıktı dedim onu verin, aldım gittim falan. Emel ablanın bir plağı bende eksik ki geri tamamladım hemen.
1: Ben türküyü niye sordum şimdi? Emel abla bizi dinliyorsa o anlamıştır.
0: Emel abla
1: benim niye sordum anlamıştım.
0: Ay canım benim. İnşallah
1: ona selam yolluyoruz.
0: Ablama haber göndersek
1: seviyoruz.
0: Dinlerdi. Artık bir dahaki programdan önce ararız onu, senden bahsedeceğiz deyince o dinler bizi inşallah.
1: İnşallah.
0: Kemal abime de ablama da sağlıklar diliyoruz her ikisine de.
1: Evet,
0: Ertuğrul abi tabii onlarla sürekli irtibat halinde ama biz Emel ablayı çok özlüyoruz. Hem sanatını özlüyoruz hem ablalığını özlüyoruz. Bizim büyüklerimiz.

0: Gerçekten meraklı, ilgili ve yetenekli yapıyorsan ve gerçekten bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorsan, bizim büyüklerimiz gerçekten bize çok destek oldular yani. Ha, kişide bir şey yoktur ama sürekli sanki herkesten ön plandaymış gibi bazı arkadaşlarımızın öyle yapısı gereği öyle olmuş olabilir. Ama onlar tabii dolayısıyla biraz daha bizim kadar şey olmadılar ama biz çok çalışanları, işte Bircan Hanım da, Gülşen abla da, Emel abla da hep tuttular bizi yani. Beni de, seni de, diğer arkadaşlarımızı da. Ablalarımızdan bir şey görmedik. Abilerimiz de gene öyle. Ben 80 kuşağındaki abilerimizi, ablalarımızla, 66 kuşağıyla da tabii çalıştık bir bölümüyle. Çok güzel geçti buradaki eğitimimiz, o radyonun ilk yılları. İyi ki onlarla karşılaşmışız. İyi ki güzel güzel onların yanında oturup onlardan feyiz almışız, dinlemişiz.
1: Elbette.
0: Her biri bir değişik renkti. Seyit Al öyle.
1: Çok büyük bir şans.
0: Bugün Mehmet Allaşoğlu takıldı aklıma. Mesela Türkiye radyolarının en özel erkek seslerinden bir tanesidir. Mehmet abiyi çok severim. 81 kuşağı daha evvel de konuştuk seninle. Hepsi ayrı ayrı bir renk, bir lezzet. İyi ki i̇şte gelip geçtiler sesler. Buradan. İyi ki gördük hepsini. Tam yurttan sesler.
1: Yurttan
0: 80 sesler kuşağı gerçekten yani. 66 kuşağıyla 81 kuşağı gerçekten Türkiye radyolarının en özel sesleri ve en bu kültürü Türkiye'deki insanlara sevdiren çok özel iki kuşaktır yani, o iki kuşak. Biz de ablalarımızın, abilerimizin bize bıraktığı mirası bir sonraki kuşağa taşımaya gayret gösteriyoruz. Sen çok konuştuk Selma'cığım, gene konuşuruz.
1: Güzel şeyler konuştuk. Ben bir Ege'den iki türkü seçtim Gülsoy.
0: Zaten sen bir tarafın Ege'li herhalde.
1: Bir Kütahya, bir tarafta Burdur türküsü.
0: Bunu yap.
1: Güzel türküler. İkincisi Hadi Gari Sen de Gel.
0: Evet.
1: Diğeri de Kütahya'dan, o da sürpriz olsun.
0: Tamam Selma'cığım, zevkle dinliyoruz bu iki güzel türküyü senden.

0: Evet, bu türküleri de tabii ki bizlere sevdiren Makbule Kaya ablamıza buradan selamlar yolluyoruz.
1: Makbule Kaya, Osman Kalay. Hale
0: Gür tabii ki. Sebahattin Gülümser, Mustafa Özcan.
1: Çok güzel isimler.
0: Osman Kalay. Bütün Ali Çakar, tabii ki Tuğba Giyer arkadaşımız, tabii, Selcan Kökçen.
1: Bölge müziğine emeği geçen bütün sanatçı abilerimiz, ablalarımıza buradan selamlar olsun.
0: Selamlar
1: bu güzel
0: olsun.
1: Emanetleri bu kuruma kazandırdılar, bıraktılar. Makbule abla da tabii Emel ablalar gibi onların döneminde çok böyle kendi alanında, kendi bölgesinde çok sevilen, başarılı bir ustaydı. Makbule ablaya da selamlar olsun. İkisi de çok güzeldi Selma'cığım. Arada böyle Ege okuyorsun ya sen.
0: Ben seviyorum. Ya ben şey...
1: Acaba senin büyük büyük babaannen Ege'li olabilir mi? Araştırdın mı?
0: Hayır, benim şimdi Halktan Sarı da

0: dönem Aktaşları ile ilgilendim diyeyim. Yani çok yaklaşık 7-8 yöre oynuyorum. Hayır, yani şu an oynayamıyorum tabii.
1: Mikail de Burdurlulara ama benziyor sanki. Yani bir, size bilmiyorum, bir egellik var gibi baksana.
0: Evet, biraz böyle göbekten dolayı olabilir
1: bir
0: mi?
1: Bir sipsi çalsa tamam yani. Ben Burdurlulara benziyorum Mikail. Size bir egellik var. Bir araştır bakalım şu secereden, evet, bir bak Selma'cığım.
0: Ya şey, o tabii ki halk danslarıyla alakalı. Biz her yani mesela Karadeniz, biz bir programda yine konuşmuştuk ya bu türkülerle, evet, halk danslarının iç içe olması tabii, gerektiğini. Tabii. Yani ikisi de bence elmanın
1: senin
0: iki
1: böyle
0: yarısı
1: gençlik
0: gibi
1: dönemin tam böyle halk tabii derneklerde, vakıflarda halk dansların içinde geçti.
0: Bence bir sanatçının halk danslarını iyi bilmesi lazım ki okuduğu türkünün ritimleri ne kadar bilebilsin, okuyabilsin.
1: Gerçekten yani, çok öyle çok önemli. Şey yani. Çok, sen de o anlamda çok, orada da çok
0: hem
1: başarılısın.
0: Hem edebi bilgisinin de olması gerekiyor tabii, hı-hı, artı. Hem biz de tabii birazcık bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz ama edebiyatçı arkadaşlarımız var mesela, onların daha böyle sunumları tabii, daha güzel geliyor.
1: Tabii tabii, aynen öyle, gerçekten evet, öyle. Çok fark ediyor. İkisi de çok güzeldi Selma'cığım. Tebrik
0: teşekkür
1: ederim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sırada ben istersen iki tane türkü okuyayım. Senin gene zamanından çalmayayım Selma'cığım. Sonra eksik türkü okuyorsun.
0: Olur mu? Neler var Gürsel?
1: Sivas Kangal'dan, Muhlis Akarsu'dan gene Ali Aydar Gül hocamızın son dönem repertuara kazandırdığı güzel türkülerden bir tanesi. Geldi geçti hayal gibi, düş gibi, yanarım da ben ömrüme yanarım, bunu okuyacağım. Buna bağlı olarak da Aşık Mahsuni Şerif'ten gene Ali hocanın yeni repertuara kazandırdığı Maraş'tan bir türkü, Güvenme Dünyada Malım Var diye, bu iki türküyü seslendireceğim.
0: Evet, dinliyoruz Gürsoy Baboğlu sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy çok güzel gene türkülerdi.
2: Teşekkürler.
1: Ben Ararlar benim. Bu Mahsuni Şerif'in türküsü. Hı hı. Ben o albümünde vokal yapmıştım kendisine.
2: Ya. Evet. Biliyorum, kendisiyle daha evvel de söyledim.

0: Stüdyoda birlikte böyle yan yana oturmuştuk ama tabii ne sohbetimiz güzel. Yani çok sohbeti seven birisi Hı-hı. değildi yani. Sadece dinlerdi. Öyle çok şanslı hissediyorum. Allah tabii, rahmet eylesin.
1: Tabii. Mahsuni Şerif gibi bir ustayla Hı-hı. aynı ortamda müzik yapmışsın Selma'cığım. Tabii ki çok şanslısın.
0: Çok, çok
1: tebrikler.
0: Güzel bir albümdü o da. O zaten vefat etmeden sanıyorum bir önceki albümü. Hı. Çok güzel. Çok güzel. Yine hatırlattı bize ya vallahi.
1: Canım benim sağ olasın Selma'cığım.
0: Bu türkü de girdi repertuarda.
1: Evet evet. Ali Hoca.
0: Ali Haydar Gül hocamıza da teşekkür ediyoruz.
1: Ali Haydar Gül hoca sağ olsun ne var ne yok böyle okumamız gereken insanların sevdiği fakat repertuarımız olmayan bir türküyü böyle. Hocanın da biliyorsun yakın zamanda emekliliği var. O yönde de hem hepimize de çok emeği olduğu için çok da üzülüyoruz. Emekli olan abilerimiz aramızdan çok. Gittikçe gücümüz biraz daha böyle dengemiz düşüyor. İnşallah kısa zamanda daha iyi olur. Onlardan çok şey öğrendik. Bildiklerimizle burayı bir şekilde artık bizler götüreceğiz ama onlar bize çok büyük bir mirası. Tam hakkında böyle yıllarca burada çalışarak bize öğrettiler, gösterdiler. Bundan sonra artık layıkıyla yapabilirsek ne mutlu bize.
0: Evet.
1: Şeyi görüyorum Selma'cığım repertuar sırasında burada kızlar tükendi diye bunu ilk...
0: Şimdi ben bunu söyleyecektim.
1: Mehmet
0: ben...
1: Aldaşoğlu değil mi?
0: Hayır ama ben bunu ilk senden duydum.
1: İşte ben de Mehmet abiden duymuştum.
0: Evet.
1: Mehmet Aldaşoğlu ile düğüne gittik ve böyle Vanlıların iki tarafında Van yöresine ait olduğu bir düğündü. Mehmet abi de halayları okudu. Sonra da ben çıkacaktım. Baktım bunu okudu. Bayıldım. Mehmet abi güzel okudu. İner inmez hemen yazmıştım kafama sözlerini de yazdım hemen. Mehmet abiden sonra ben okudum sahnelerde
0: evet,
1: ve şeyde radyodaki programlarda halaylarda falan okumuştum televizyonda ama tabii Mehmet Aldaşoğlu bu tarz çok, türküleri çok güzel okuyordu. Mehmet abi bayıldım yorumlu o zaman. İpben o okudu, ondan sonra ben okudum, sonra galiba Yıldırım Budak abimiz çok
0: evet,
1: güzel
0: Yıldırım
1: bir şekilde seslendirmiş, çok güzel bir halay Van'dan. Bunu görüyorum vallahi çok sevindim, böyle bir içim kıpır kıpır oldu. Allah dedim halay
0: sen
1: geliyor.
0: Sen okumadın, ben okuyorum. Senden bekledim okumadın.
1: Estağfurullah Selma'cığım, sen de çok zevkli keyifli okuyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Peşinde de Sivas'tan galiba evet. Bara bara okuyacaksın Ali Kızıltu'dan. Zevkle dinliyor Selma'cığım.
0: Hadi bakalım.

0: Selma'cığım tebrik ediyorum. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi, çok hareketliydi, çok güzeldi. İkisi de birbirinden güzeldi. Tebrik ederim, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Gürsoy. Zamanımız
0: evet,
1: azaldı.
0: Ben hemen kapanışımızı için yapayım. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz Bir Türkiye programının daha sonuna geldik efendim. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Orkestramızda ise bugün grup sorumlumuz Hasan Hüseyin Genç abimizdi bağlamada. Nefesi de Mikail Geçer. Ritim sazda kıymetli abimiz, değerlimiz Ertuğrul Güney vardı. Klasik gitarda Halil Melişen ve bas gitarda ise kardeşimiz Özgün Eroğlu bugün buradaydı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik üyesi ise Osman Ateşli. Ben de yöre ekibinden alınan Kuzeydoğu Anadolu bölgesine ait güzel bir halay var Selma'cığım. Onu sesleneceğim. Araza vurdum teşti. Gene bu türküyü de asker olan Ekim'de. Ekim 1'inde askere gidecek olan yeğenim Gökmen'e yumrukaya armağan ediyorum.

0: benim türküm.
1: Coşkun Kaya, Giresun Eynesil Ören Beldesi. Sıradaki türküyü sevenlerime armağan ediyorum.